İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Benim anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

insanın içini acıtıyormuş aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye gülmüyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın iklimde büyüyen sevgili. Ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm var. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılık da olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim.

Viyana FM. İnternetin olduğu her yerde, kesintisiz, seni. Viyana FM.

0: En iyiler. Viyana Efendi. Viyana Efendi. Hangimiz düşmedik kara? En iyiler. En iyiler. Viyana Efendi. Viyana Efendi.
1: Ali Süzen yayında. Viyana
0: Efendi.

yerde ayrı ayrı. Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar. Haftanın tam ortasından başkent Viyana'dan sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, selamlar.

Serin ama güzel bir Viyana sabahına uyandık. Bir yarım saat önce yaklaşık. Çok güzel bir yağmur yağıyordu sağanak ama şu anda yağmur dindi. Herhangi bir şey yok. Gün içerisinde sıcaklıklar 26 dereceye kadar çıkacak. Güzel güneşli bir hava bizleri bekliyor.

bir bulutun kafası esmiş, şöyle bir dolaşayım Viyana'yı demiş, yağmuru bıraktı gitti. Yayın sponsorlarımız Mega Süpermarketler, Asetzentrum Simmering, Bovul Kebap, Animo Eczanesi, Kun Kargo, Florya Events Dekorasyon, Gür Bey Restoran, Rotohome ve Rotomobil mağazalarına değerli katkılar için teşekkür ediyorum.

Radyosunu yeni açanlar, sesimize yeni yeni kulak verenler, bizleri ilk kez dinleyenler, WhatsApp numaramızı bilmeyenler için hatırlatalım. +43 660 130 19 79 +43 Avusturya'nın uluslararası posta telefon kodu. Foaval dedikleri. +43 660 130 19 79

0: Bakalım kimler bizimle birlikte. Bugün top 5 listemizde sürprizler var. Çok sürpriz isimler var. Söylemeden ölmem, asla tutkunum,
1: çok bir şey istemem. Ali Süzen. Ali Süzen.

Mahmut Akçagöz, günaydınlar. Abi hayırlı sabahlar. Bol bereketli bir gün diliyorum. Kolay gelsin diyor. Eyvallah kardeşim. İşin gücün rast gelsin. Onur aleyküm selam. Herkese günaydın. Güp güzel bir gün diliyorum abim diyor. Eyvallah. Dün neler yaptın neler. Yok ya, çok bir şey yapmadık Onur. Güzel bir günün olsun kardeşim. Vuruyor inceden ince. Vay vay vay. Hem getirme yaram içe. Mahmut, yanındaki yakışıklı kim? Kaç yıl oldu? Mehmet Özsarı, günaydınlar. Hayırlı sabahlar abi, güzel yayınlar diyorum. Eyvallah kardeşim, güp güzel, musmutlu bir günün olsun. 21. Viyana. Ali Bekem, günaydınlar. Hayırlı işlerin olsun kardeşim. Bekem Süpermarket, 21. Viyana. Murat Erdatlı, günaydınlar abi. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler, iyi yayınlar diliyorum diyor. Eyvallah Murat abi, işin gücün rast gelsin, hayırlı işlerin olsun. Kalbine gözyaşını sildin, mendilin olayım, koy beni. İbrahim Polat, günaydınlar, hayırlı sabahlar, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Geceler çok zor geçti. Cansu, günaydınlar, abi iyi yayınlar diliyorum. Kalbine. Sıradaki şarkıyı bütün Viyana FM dinleyenlerine armağan ediyorum diyor, çok teşekkür ediyorum. Gülşen Hanım, günaydınlar, güzel bir gün olsun hepimize demiş. İnşallah hepimiz için çok güzel bir gün olsun. Tatil bitti Reha'da tabii. Gülşen Hanım geldi, iş başı yaptı. Ah. Şu Reha'ya bir de ben gideceğim, bir bakayım neler var orada. Günaydın Ali Bey, iyi yayınlar. Günaydınlar Leyla Hanım. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Vay vay vay. Şu güzelliğe bakın diyor. Mosmor. Neydi o çiçeklerin adı? Gonca Hanım, hayırlı sabahlar, günaydınlar. Güzel bir gün diliyor. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Günün güzel olsun. Demet geldi. Günaydınlar, hayırlı sabahlar abi. Herkese güzel bir gün dilerim diyor. Sağ olasın. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Hasan abi aleyküm selam. Kardeşim günaydın. Keyifli yayınlar diliyorum diyor. Eyvallah abi, işin gücün rast gelsin. Suat, günaydınlar kardeşim. Güp güzel, musmutlu bir gün olsun. Schwarzau Pango, Salzburg. Dündar, guten morgen. Herkese günaydınlar. Eyvallah Dündar. İşin gücün rast gelsin. Güzel bir günün olsun. Turgut, günaydınlar, selamlar, hayırlı sabahlar, her şey gönlünüzce olsun diyor. Amin inşallah Turgut, güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Yıldız Hanım, günaydınlar, hayırlı sabahlar, yağmurlu bir Viyana sabahından herkese selamlar diyor ve aleyküm selam. Dediğim gibi yarım saat önce Viyana'da yağmur vardı ama şu anda yağmur yok. Serin ama güzel bir hava var, gün içinde sıcaklıklar da bayağı bir artacak. Güneşli bir hava bizleri bekliyor. Sağanak yağışa aldırmayın. İki, dört, beş. Tamer, günaydınlar. Mutlu günler olsun. Hoş geldin abi, sesindeyiz diyor. Eyvallah Tamer. Günün güzel olsun. Orhan Kaptan, günaydınlar. Hayırlı sabahlar Ali Kaptanım diyor. Eyvallah abi, sağ olasın, yine yollarda. Bak, Orhan Kaptan'ın olduğu yerlerde ne yağmur var ne bir şey. Salzburg taraflarında açık mavi bir gökyüzü, yollar tertemiz, pırıl pırıl. Yolun açık olsun Orhan Kaptan. Lavanta tarlasıymış. Tam net belli olmuyor diyor resimde. Lavanta tarlaları, mosmor. Vay, St. Pölten kurtlarından hayırlı sabahlar. Hacım, ne örüyorsun sabah sabah St. Pölten'de? Kolay gelsin, günü güzel bir günün olsun hacım. Vay, Kara Kartal'a bak, Mahmud'un oğlan maşallah.

Top 5 listemizin bugün 5. sırasında Aziz Başkan var. Günaydınlar kardeşim, hoş geldin. Güzel bir gün olsun Aziz Başkan. Vallahi dün akşam iyi top oynadı yine Aziz Başkan. Ne kadar çok uğraşsam da beni kırmayın. 4 numarada Murat Baran var. Günaydın toprağım, hayırlı sabahlar. Bazen bana darıl. Eyvallah abi, sağ olasın. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. O konuya birazdan değineceğim Murat abi. 3 numarada Nihat var. Aleyküm selam Nihat. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler abi diyor. Eyvallah Nihat'ım, güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Hayırlı işlerin olsun. Best Bike. 21. Viyana Praga Strasse. Nihat bugün dükkanda, çarşamba, bugün okulda ders yok. İki numarada Kemal var, Kemal müdürümüz. Hayırlı günler, kolay gelsin Ali diyor. Eyvallah. Kemal hoş geldin kardeşim. Vels güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Oberösterreich müdürümüz Kemal. Ve bir numara. Top 5 listemizde bir numarada bugün Yasin var. Yasin Tekbaş. Adam zirvede tek ya. Tek başına zirvede. Tebrik ediyorum Yasin, süpersin. Aşkımı hafife alsan da varlığı... Şimdi tabii ekran resmi isteyecekler var haliyle. Olsun.

Kemal, günaydınlar kardeşim. Kemal Ünal. Abim iyi yayınlar. Herkese hayırlı sabahlar. Güp güzel, mus mutlu bir gün diliyorum diyor. Eyvallah Kemal'im. Günün güzel olsun. Dün akşam Kemal'in çabaları yetmedi. Aynur Demircan, günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir günün olsun, hoş geldin. Yolculuk Bregenz tarafındaymış Orhan Kaptan, yolun açık olsun. Yolu yarılamışsın.

0: EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sunar. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
1: An itibariyle Viyana'da trafik yeni yeni oluşmakta. Südostangent'te her zaman olduğu gibi yoğunluk var ama bugün yoğunluk Erzurum karşı trasenin olduğu bölgeden başlıyor. Biraz daha trafik rahat diyebiliriz. A23 favoriten istikametine doğru A23 Kagran Genzendorf istikameti açık. A22 Kaiser Mühlen Tüleni çıkışından itibaren trafik yoğunluğu var. Yine A22 Nordbrücke üzerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Nussdorf'e Gürtel bir hayli yoğun. Bu arada bir hatırlatma yapalım. A23'te Prater çıkışında, Prater Köprülü kavşağı Handasken geçtikten hemen sonra bazı giriş çıkışlar otoyola kapatıldı. Bakım ve onarım çalışmaları yapıyor. Bilginiz olsun, o yolu kullananlar mutlaka yola çıkmadan önce yol durumuna bir göz atsınlar. A4 havaalanı yolu her iki yönde açık. S1 Viyana çevre yolu her iki yönde açık. A2'de Viyana istikametine doğru Traiskirchen bölgesinde yoğunluk var ama genel olarak yolda herhangi bir sıkıntı görünmüyor. A3'te Ebraştöp bölgesi yoğun ama akıcı, herhangi bir sıkıntı görünmüyor. A21 açık, A1 açık an itibariyle. Altmannsdorf otoban çıkışında hafif bir yoğunluk var. Trafik oluşmaya başladı. Altmannsdorf'e Strasse, Breitenfurt'e Strasse'de de trafik yoğunluğu oluşmaya başladı. Margareten-Gürtel hafiften bir yoğunluk oluşmaya başladı. Trieste Strasse, Metzlensdorf'e Platz bölgesi de yoğun an itibariyle. Yeni yeni başlıyor yoğunluk, daha doğrusu öyle söyleyelim. Şu an için Viyana trafiği rahat diyebiliriz yola çıkacakları ama biraz sonra daha da kalabalık olabilir. Siz tedbirinizi alın, yola çıkmadan önce mutlaka yol durumuna bir göz atın tavsiyesinde bulunuyorum sizlere.
0: EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sundu. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.

0: Nesrin Hanım günaydınlar. Herkese hayırlı günler dilerim diyor. Hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Günaydın Viyana FM'ciler. Günaydın patron. Herkesin günü güzel olsun. Şerife müdüremiz geldi. Nide Üsteray müdüremiz. Güp güzel, mutlu bir gün diliyorum. Yasin, tebrik ediyorum Yasin. Yasin soy isminin hakkını verdi. Zirvede tek başına Yasin. Yasin tek baş. Peri Hanım günaydınlar. Güp güzel, mutlu bir günün olsun.
1: Ali Süzen.
0: Ayten Hanım günaydınlar. Güzel bir çarşamba günü olması dileğiyle diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Hepimiz için güzel bir gün olur inşallah.

0: yanıyorum.
1: Çok basit sorular soracağım. O kadar basit ki. Dur, bunu sonra soralım. Bu biraz beyin yakan cinsten. Kar yağdığında kara ayak basana ne denir? Kar yağdı. Adımınızı attınız, ayağınızla kara bastınız. Kar yağdığında kara ayak basana ne denir? O kadar basit ki, o kadar basit ki.

Karşı taraf devletten avukattır, adli yardım falan aldığı için sıkıntılı abi. İlk kez böyle bir şey gördüm. Avusturya'da şunu gördüm. Çalışmayacaksın, sosyal yardımdan geçineceksin. Her şeyi devletten alacaksın abi. Hiç başın ağrımıyor. Gerçekten. Çalışırsan, vergi ödersen hep sıkıntılısın. Haklı da olsan sıkıntılısın. Çok enteresan.

Bahar günaydınlar, hayırlı sabahlar. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Merve Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Günün güzel olsun. Aziz abi günaydınlar, hayırlı sabahlar abi. Hoş geldin. Ali Ateş, hoş geldin kardeşim. Günün güzel olsun. Kolaylıklar diliyorum. Eda günaydınlar. Sana enerji dolu, keyifli ve harika bir yayın diliyorum. Buradan tüm Viyana FM dinleyicilerine güzel bir gün olsun. Umarım herkesin gönlündeki güzel olan her şey gerçekleşir diyor. Çok teşekkür ediyoruz Eda. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun.

maddi imkanları olmayanlar için devletin sunduğu kanunlar maalesef art niyetliler tarafından çok güzel bir şekilde kullanılıyor. Belki gerçekten imkanı olanlar bu kanunları bilmiyorlardır bile. Bu yardımlardan haberleri bile yoktur. Ama bu işin cambazları vallahi sonuna kadar hakkını veriyorlar. Yok böyle bir şey.

O paylaşımın altına yorum yapanları korumak amaçlı mecbur anlaşmak zorunda kaldık. Ama tabii yani kazanarak anlaştık. O da çok enteresan bir şey. Mecbur, yapacak bir şey yok. Yoksa orada yorum yapan herkes sıkıntıya girecekti. Bizlik bir durum yok. Abi sisteme bakar mısın? Bakıyorsun, diyorsun ki ya ben haklıyım. ChatGPT'ye giriyorsun. Bir tane mahkeme için dosya hazırlatıyorsun. Onu veriyorsun. Çok enteresan işler. Ne güzel dünya valla. Mesut abi günaydınlar. Hayırlı sabahlar abi. Hoş geldin. Güp güzel. Musmutlu bir günün olsun. Herkese stressiz güzel günler diliyor Mesut abi. Eyvallah abi, sağ olasın. Ali abi diyor, işi gücü bırakalım, yan gel yat partisi kuralım diyor. O zaman tutar mı? Tutar tutar, hiç sıkıntı olmaz. Adamlar bira partisi kurdu, %4-5 oy aldı. Sen de yan gel yat partisi kur, alırız abi, hiç sıkıntı yok. Olur o iş, olur.

Kar yağdığında kara ayak basana ne denir? O kadar kolay ki cevabı. Neredeyse içinde veriyorum yani cevabı. Sorunun içinde cevap var.

Doğru cevap verenler. Gerçi hiç yanlış cevap da yok, onu söyleyeyim. Ya hiç cevap yok ya doğru cevap var. Ortası yok. Yanlış hiç yok. Tamer doğru cevap verdi. Bahar verdi. Aziz abi verdi. Aziz başkan verdi. Kemal verdi. Murat Erdatlı. Murat Baran. Uğur Hacım. Suat Aksu. Onur. Ali Ateş. Emrah Şenol. Hep doğru cevap. Yanlış cevap yok. Karda kara ayak basana karabasan deniyor arkadaşlar. Karabasan. Adı üstünde karabasan. Gözlerimden hayalin, yağmur yağmur. Bu çerez bir soruydu. Atıştırmalık bir soruydu. Daha zorları sizi bekliyor tabii.

Söyleme şeklime dikkat ederseniz cevabı bulursunuz. Hemen ipucunu vererek başladım. Beddua nerede edilir? Beddua nerede edilir arkadaşlar? Beddua.

Serhat günaydınlar kardeşim. Alami yayınlar başta bütün taksici meslektaşlarıma ve taşımacılık sektöründe olan bütün kardeşlerimize kazasız belasız hayırlı bereketli bol kazançlar diliyorum diyor Serhat. Hoş geldin. Güpgüzel musmutlu bir günün olsun kardeşim. Serhat Şen, Şen Taksi Şule aynı zamanda biliyorsunuz ticaret odasında taksiciler bölümünde başkan yardımcısı Serhat kardeşimiz. Hayırlı işlerin olsun, güzel bir günün olsun. Hoş geldin. Yasin Akboğa günaydınlar, hayırlı sabahlar kardeşim Star Ryzen. Güp güzel musmutlu bir günün olsun.

Maalesef diyor Hasan abi, olan çalışanlar oluyor. Bir de adalet diyorlar. Bu devleti öpen diyor her zaman yaradır diyor. Geçenlerde bir yerde yayınlanmıştı. Devletin diyor yanılmıyorsam 250 milyon dolandırmışlar. Oo, neler neler var. Hasan abi sorma, neler neler var. Biz emekçilere de hiçbir şey yok neredeyse diyor. Bizden kesip onlara verecekler. Az kaldı. Çok az kaldı. Vay vay. Turgut yolda dinliyor bizi. Eyvallah. Vay Ali Ateş, tebrikler. Yakaladı olayı. Yasin de olayı yakaladı. Doğru cevap verdi. Beddua nerede edilir arkadaşlar? Beddua. Bakın. Dikkatli bir şekilde nasıl söylediğimi dinlerseniz cevabı veriyorum zaten. Beddua nerededir?

Yok yok Murat Baran, öyle kötü bir şey yok Allah'a şükür ya. Yani biz kazandık kazanmasa da mecbur orada yorum yapanları kollamak için anlaşmak zorunda da kaldık. Çünkü karşı tarafın verebileceği hiçbir şey yok. Diyorlar ya donunu mu alacağız? O yüzden. Yoksa diğer türlü sıkıntı yok canım, Allah'a şükür hallettik.

Selma Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar Belçika. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Hoş geldin. Beddua nerede edilir arkadaşlar? Beddua. Vay be, sadece iki kişi mi bildi? Hadi bir ipucu daha vereyim size.

İngilizce karışımı bir soruydu bu. Az buçuk İngilizce varsa hemen yakalarsınız olayı. O kadar basit bir cevap var. Sorunun içinde cevabı da var, öyle söyleyeyim. Hadi bakalım. Daha ne yapayım ben ya? Beddua nerededir?

am going to bed. Daha ne diyeyim? Beddua nerede dediler arkadaşlar? Yasin doğru cevap verdi şimdiye kadar. Bir de Ali Ateş doğru cevap verdi. Yasin Akboğa. Helal olsun vallahi Yasin, hemen çözdü olayı. Bak Hasan abi de çözdü olayı, ipucunu verince. Namaz kılınırken de dua ediliyor tabii. Ama bizim sorduğumuz, burada aradığımız başka bir dua. Biz beddua arıyoruz, beddua. Beddua nerede edilir arkadaşlar? Cevabı ben söylediğimde aa diyeceksiniz. Aa. O kadar zor muydu ya? Vallahi ben basit olduğunu düşünüyordum sorunun. Sarmala beni biraz daha. Özkan günaydınlar. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Özkan da doğru cevap verdi. Dört kişi etti. Sadece dört kişi doğru cevap verebildi.

0: Ali Süzen. Ali
1: Süzen. Kolay değil tabii. Sabah sabah yeni uyanmışsınız zaten. Böyle sorularla.

Emrah da işin sırrını çözdü. Murat Baran da olayı çözdü. Tabii dua ağızdan ediliyor canım. Dua ağızdan ediliyor, dua namazda ediliyor. Dua olduğumuz yerde de ediliyor. Yani yayında bile dua ediliyor. Ben burada dua ediyorum. Herkesin işi gücü rast gelsin. Bak bu da bir dua. Ama biz burada beddua. Beddua nerede edilir? Onu arıyoruz. Hadi bakalım. Vallahi Sado çok ısrarcı. Sado hiç vazgeçmiyor. İlla ki Orhan Baba olacak diyor. Günaydınlar. Sado Reis, Guten Morgen.

Saadettin, kaçıncı Viyana'dan dinliyorsun ya da Viyana'dan mı dinliyorsun onu da bilmiyoruz yani, soruyorum sana da. Nereden dinliyorsun bizi? Adamın telefon numarasının son iki hanesi bile Sakarya memleket, o derece, gerisini siz düşünün artık.

Geliyor, geliyor, geliyor. Söz verdik çünkü. Beddua dilden ediliyor. Bedduayı sorduk, bedduayı. Neyse, cevap vereyim artık, fazla bilen çıkmayacak herhalde ya. Aleyküm selam Rıza. Hayırlı sabahlar abi. İyi yayınların olsun diyor. Eyvallah Rıza. İşin gücün rast gelsin. Sana ve bütün taksici esnafımıza hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diliyorum.

beddua yatak ediliyor arkadaşlar. Adı üstünde bed. Bed İngilizce'de yatak demek. Almanca'da T ile yazılıyor. İki tane T ile. Bed. İngilizce'de D ile yazılıyor. Beddua. Yatak duası. Yatak ediliyor. Beddua. Yatak edilen dua. O bizim bildiğimiz beddualardan değil yani. Beddua ettim derseniz, evet, yatakta dua ettim anlamına da gelir. Kıvırma payınız olsun. Hadi yeni bir şey daha öğrendiniz. Hadi iyisiniz.

artık kızmıyorum kaderime. Gürcan abi de çok sever Orhan Baba'yı. Zuhal abla günaydınlar. Ali abi güzel bir gün diliyorum, kolay gelsin diyor. Çok teşekkürler abla, güp güzel musmutlu bir gün olsun. Vay be, ne söylüyor Orhan Baba.

Beddua. Biraz kolay sorsana diyorum. Allah'ın daha kolay nasıl sorayım ya?

Hadi bakalım, bu kolay. Bu biraz daha kolay. Hangi taştan duvar olmaz? Hadi bakalım. Hangi taştan duvar olmaz? Basit bir soru ya.

Şu sıralar oynanan karşılaşmada Avusturya Ürdün karşısında 2-1 önde, onu da bildirmiş olalım. Dünya Kupası Amerika'da devam ediyor. Amerika, Kanada, Meksika. Tabii Dünya Kupası'nda çok sayıda rezillikler de yaşanıyor, onu da söyleyelim. Avusturya 2, Ürdün 1 an itibariyle son 5 dakika. Bu bilgiyi paylaşalım.

Tayfun günaydınlar kardeşim. Güzel bir günün olsun. Hoş geldin. Gleseray Tayfun. Okey taşından duvar olmaz. Okey taşı olabilir mi? Yani Erol taştan duvar olmaz diye. Domino taşından duvar olmaz. Vay, Tülay Hanım beklediğimiz cevap verdi. Okey taşından duvar olmaz. Okey taşından duvar olur ya, niye olmasın? Belki milyonlarca lazım ama olur. Beşiktaş'tan diyor. Beşiktaş'tan duvar olmaz. Doğru. Ama bize daha çok böyle elle tutulur, gözle görülür bir şey lazım. Kolay değil de eskiden hediye veriyordun. Hediye versen bence bilen daha çok olur. Ya da daha fazla katılım oluyor diyor. Ya bu sıralar sponsorlar fakirledi iyice. Vallahi sponsorlar da hediye vermiyor ya. Gel bana zalim ya. Ah ah.

Tülay Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir gün olsun. Elit Tülay. Gel bana zalim ya. Haydar günaydınlar kardeşim, Ali abi kolay gelsin, iyi yayınlar. Eyvallah Haydar, güp güzel, musmutlu bir gün olsun. Mezar taşından. Yok ya, mezar taşından duvar olur. Abi üst üste koyarsın, olur yani. Vay, Haydar da doğru cevap verdi. Tek taş, yalnız taş. Abi tek taştan olur ya. Adı üstünde taş, tek taşları bir araya getirsen duvar olur. Tayfun da diyor Beşiktaş'tan duvar olmaz diyor. Edirne'nin yolları taştan, var mı büyük Beşiktaş'tan? Bu efsane bir pankarttır bu arada. Domino taşından da olur. Nişan taşından duvar olmaz diyor. Neco günaydınlar kardeşim. Güpgüzel musmutlu bir günün olsun. Gemset Park, Gemset Gastro 23. Viyana, Heizwerkstrasse 6B. Hayırlı işlerin olsun. Güzel bir gün diliyorum. Doyamadım. Verdik ya da sponsorluk diyor. Ver şu kitabı diyor ya. Verelim ya. Soramadım. Buna karşı gelinmez. Kemal de doğru cevap verdi. Emine abla günaydınlar, hayırlı sabahlar, güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Emine abla, Emine Erdat'la. Seni öpmeye, koklamaya doyamadım. Kemal müdürüm de doğru cevap verdi. Tek taş değil. Bayağı bir tek taş cevap var. Yasin tek taş var bizim ya. Yasin bugün çok çalışıyor, dönem dönem dinliyor. Çakıl taşından olmaz diyor. Niye olmasın ya? Çakıl taşını çimento ile birleştirirsin, alsana oldu. Demet de doğru cevap verdi. Tek taş değil arkadaşlar. Duyulmaz, sesin duyulmaz, aşk hani var. Sabır taşı. Sabır taşı. Güzel. Bize daha çok böyle elle tutulur, gözle görülür bir şeyler lazım. Sabır göremiyoruz ya. Mustafa günaydınlar kardeşim. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Hoş geldin. Biliyor. Mustafa ilk kez yazıyor. Göz göre göre mihenk taşından diyor. Öpme, abla mihenk taşından olur ya. Geldi, aldı elimden, yalnız taştan olmaz diyor. Niye yalnız, yalnız taş diye bir şey mi var? Süt taştan. Sütaş, Nişantaş, Beşiktaş, Kabataş, Fred Çakmaktaş, bir de o vardı. Kemal müdürüm, tebrik ediyoruz. Bakalım bakalım başka kim, nereden doğru cevaplar gelecek? Şerife diyor ki demom diyor, tebrik ediyorum. Ne taşıymış, kulağıma bir fısılda hele diyor. Bah hele ya, kopya çekiyor. Tamer de yazdı şimdi, Fred Çakmaktaş'tan olmaz diye. Ali abi diyor, bilene bir fart bedava. Viyana içi. Benden diyor. Sponsor yoksa biz varız diyor. Eyvallah Rıza, Allah razı olsun kardeşim. Orhan Kaptan, bravo, doğru cevap. Çakmak taşından olmaz diyor. Ya çakmak taşından belki milyonlarca üst üste gelirse bir şeyler olur. Seni öpmeye, koklamaya doyamadım. Kalbi taştan olandan duvar olmaz diye. Taş kalpliler sizi. Hmm.
Doğru cevaplar gelmeye başladı. Gonca Hanım'dan doğru cevap geldi. Zuhal abladan geldi. Dikili taş. Hangi taştan duvar olmaz? Seni öpmeye koklamaya doyamadım. Musalla taş. Allah gecinden versin de musalla taşından olur ya. Taşlar üst üste musalla taşlarını dizersin, al sana duvar.

Demet diyor ki şimdi sana kopya verirsen bana feminist derler diyor. Vermesen de diyoruz, değişen bir şey yok bizim için yani. İnsanın adı çıkacağına canı çıksın. Ya yani öyle de bir durum var. Dolacak evin hali. Dönmüş bir ton film dahi. Ayarladım 5 film daha.

Yayın sponsorlarımız Mega Süpermarketler, Artecentrum Simmering, Animo Eczanesi, Bovul Kebap, Kum Kargo, Florya Events Dekorasyon, Gürbey Restorant, Viyana'nın çorbacısı, Roto Home ve Roto Möbel mağazalarına değerli katkılar için çok teşekkür ediyorum.

kafası taş olanlardan duvar olur mu diyor. Taş kafalı diye bir deyim var diyor. Yani olur, onlardan duvar olur ama biz olmayan duvarı arıyoruz. Hangi taştan duvar olmaz? Ya Haydar, Raşit'te yok. Çok takıldınız Raşit'te. Bak Raşit. Sesi soluğu çıkmıyor, görüyorsunuz mu? Gizli gizli dinliyor. Taş kafalı dersen dinlemez tabi adam. Tuvalet taşı diyor. Abi tuvalet taşını üst üste dizersen duvar oluyor be ya. Tek taştan duvar olmaz. Olur olur, tek taştan da olur. Taş kalpten duvar olmaz diyor. Yani taş kalp çok duyduk da bir tane taş kalp göremedik. Sözde var ama gözle görünürde taş kalp diye bir şey yok. İcraat sıfır.

Özlem Ayral'ın kitabı var. Şenol da fazladan fazla getirmişti. Bir soru daha soralım. O soruyu bilenler arasından bir kişiye verelim. Yok, önce şöyle yapalım. Kitap yazanlardan bir kişiye verelim, daha iyi. 8'i 5 geçe, saatler şu anda 08.02. Kitap yaz gönder. İlk yazan kişiye Özlem Ayral'ın kitabını hediye edelim. Eğer kitap sizde varsa da yazın. O kitabı tekrar tekrar olmayan birisine hediye edene kadar böyle döndürelim aramızda, çevirelim. Hadi bakalım. Kitap yaz gönder, saat 08.05'te ilk kim gönderirse mesaj, ona vereceğiz kitabı.

yalnız taştan olmaz diyor. Kopya çektim. Yok, o cevap yanlış. Tutturamadı ki de abi, tutturamazsın, kolay değil. Çok basit ya. İnsan vücudunda bir organ bu arkadaşlar. Hadi kopya veriyorum size. İnsan vücudunda bir organ bu. Ya Dündar bile bilemedi bunu. Daha ne olsun ya. Normalde Dündar hemen bilirdi. Yataş. Yataş. Yataş da değil. Yataş iyi bir marka. Yatak markası. Sabır taşı değil. Kitap yaz gönder 0805'te. İlk kim yazarsa ona vereceğiz kitabı.

bugün safra taşı. O ne ya? Dünkü sessizliği. He bak evet aynen. Nesrin Hanım doğru cevap verdi. Ayten Hanım da verdi. İpucunu verince doğru cevaplar gelmeye başladı. Böyle başladı bu ayrılık hikayesi. Sevmemiş miydin? Ama çok olursa olur diyor. Yok ya bir böbrekten kaç tane taş çıkacak?

Vay be, kitap okumayı ne kadar çok seviyoruz. Toplasan 10 tane mesaj olmadı ha. Okumayı çok seviyoruz arkadaşlar, çok. O kadar çok seviyoruz ki.

taşlık değil. Kalp mi, böbrek mi, mide mi? Hangi organmış bu ya?

Ya kitap var da sizde. Kitap olanlar da yazsın ki. Size çıksa onu tekrardan hediye verirdik. Böyle çevirirdik hediyeyi. Sen ağla derdi. Bayramda şöyle bir şey oldu. Pardon, şenlikte. Haydar'la muhabbet ederken Haydar dedi ki, elini öpersen para vereceğim. Tamam dedim. Abi öptü, verdim parayı. O para gün içinde bayağı bir dolandı. Bayağı bir kişinin elinden gelmiş geçmiş. Günün sonunda o para gene bana geldi. Ben ciddi ciddi verdiydim. Haydar oyunu başlatmış oradan. Bir aldı parayı. Ona en son bana geldi para. Lan dedim, bu para benim, vermiyorum kimse. Yani düşünün artık. Kaç kişi dolaştı bilmiyorum valla. Oyunu kuran Haydar'dı. Millet diyor işi bıraktı. Avusturyalılar maça bakıyor. Bunlar da bayağı milliyetçi yani diyor, değil mi? Var var, milliyetçilik var işlerinde. Avusturya 3-1 mağlup etti arkadaşlar Ürdün'ü bu arada. Galibiyetle başladı Dünya Kupası'na. Hemen bu bilgiyi de vermiş olalım. Avusturya 3, Ürdün 1. Vay, 90 artı 12'de penaltıdan atmışlar, vay be.

Bu durumda kim Haydar abinin elini öptü diyor, sen kimin elini öptün? Yok, el öpme sadece bende vardı, geri kalanlarda el öpme yok. O biz Haydar'la ikimiz başlattık. Haydar el öptü, ben verdim parayı, bizden çıktı. En son bana dolaştı ama bana geleceğini ben bilmiyordum. Tamam, ben verdim gitti. Oyunu kuran, devam ettiren Haydar. Sen bir dakika geriden dinliyorsun yayını. Kapat aç. Türkiye'ye yollamazsın diye yazmadım ben diyor. Haydar Hanım. Yok, okuduysan şöyle, eğer kitap elinde olan olsaydı ona vermeyecektik, çevirecektik sürekli. Bugün Yasin Doppel yaptı, duble. Futbolda da diyorlar duble. Sekizi beş geçe ilk mesaj Yasin'den geldiğine, bugün yayının ilk mesajını da Yasin attı. Kitabı Yasin'e hediye ettik. Yasin Tekbaş'a tebrik ediyoruz. Merhaba Ali abi, iyi yayınlar, maç bitti geldik diyor. Bizim firmada öyle bir hava vardı ki sanki stadyumdaydık diyor, bah ya. Ya sadık dinleyici görüyorsunuz değil mi? Önce maçı izliyor sonra buraya geliyor. Allah razı olsun. Şenol diyor Raşit'in cumaya kadar vakti var diyor. Raşit cumaya kadar vaktim varmış bak ona göre. Müjde abladan da doğru cevap geldi. Arkadaşlar beklediğimiz cevap böbrek taşıydı. Böbrek taşından duvar olmaz. Böbrek taşı. Gürcan abi günaydın. Ne yapıyorsun mesela Gürcan abi şu anda? Kardeşim iyi yayınlar diliyorum. Hoş geldin abi. Ne yapıyorsun abi? Gude Morgen patron güp güzel bir gün diliyorum. Ispartalı Ayşe geldi. Günaydınlar, hoş geldin. Şenol diyor borcu var diyor, listeyi hazırlasın diyor. Raşit o kadar söyleyeyim. Abilerin eli öpülür diyor yaş itibariyle. İyi hatırlattın parayı. En son 8 kişiyi saydım ama diyor tahminen 13 ila 15 kişinin elinden geçmiştir o para diyor. Neyse artık borcun arttı diyor. Niye ya 15 kişiyi dolaştı diye benim borcum niye artıyor? Allah Allah. Kandıramazsın beni, kandıramazsın. Yemezler Haydar. Milyonlarca üst üste koy olur diyor. Böbrek taşı bu ya. O dökülür dökülür, tutmaz o. Böbrek taşını yazdım geri sildim. Cevapları takip edemedim ve kesin yazan olmuştur dedim diyor. Aynen. Sağlık olsun be Leyla Hanım. Yürüyen İzmarit burada mı abi diyor. Daha yeni teşrif etti. Avusturya maçı bitti ya. Malum Raşit de Avusturyalı abi. Avusturya'yı destekledi. Maç bitti geldi Raşit. Yasin diyor ki abi diyor çok teşekkür ediyorum. Kitabı ben daha önce aldığım için kültür seviyesini arttırmak dileğiyle Dündar'a hediye ediyorum. Dündar'ın ihtiyacı var, evet. Çok ihtiyacı var. Dündar o kitabı 2 kere 3 kere okumalı. Günaydın herkese, mekanın sahibi geldi diyor. Nasılsınız? Demet'ime ayrıyetten selamlar. Ternisli Tülay, yaşıyor musun sen? Mekanın sahibi diyor, belki 2-3 aydır yayında yok ya. Allah Allah. Dündar da ben ne dersem onu diyor. Çimentoyu bas olur diyor. O zaman çimento duvar olur ya.
Abi adamlar grup bile kurmuşlar. Bermuda şeytan üçgeni. Yok artık. Yok artık. Vay. Hasibe günaydınlar. Guten Morgen. Gürcan abi bugün kahvesiyle gelmedi. Bugün Hasibe ile birlikte geldi. Hasibe'yi Banof'a bırakıyor. Hadi bakalım. Baba kız. Mis.

Hadi bir tane daha soru soralım. Bir tane daha soruyorum. Hazır mıyız gençler? Kendini genç hissedenler. Yağmur yağınca hangi ağacın altında dururuz? Hadi bakalım. Yağmur yağınca hangi ağacın altında dururuz? Bakalım kimler cevap bilecek? Beyin yakan sorular. Bu sorularda mantık aramayın arkadaşlar. Mantıksızlık arayın. Firdevs Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Güzel bir günün olsun, hoş geldin. Dün birinciydi, bugün yayın kapanırken geldi, bah ya. Vallahi diyor çok yoğunum, yemin etme çarpılırsın. Adamın biri 3 saatte 1,5 paket tütün içmiş diyor, normal değil ya diyor. Sorma. Derdi neymiş o kadar ya? Hüseyin abi günaydınlar, hayırlı sabahlar abi. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Kültür seviyemin sadakasını versem diyor milyoner olursunuz. Arkadaş okumuş. Ama diyor seviye minusta diyor. Vay, bak bak bak bak. Kültür seviyemin sadakasını versem diyor milyoner olursunuz. Vay be. Dündar ustam.

şey yokken. Hayır yani, orada senin ne işin var Haydar? Şenol, ne dedin? Önce bir dinleyemediğim için az bir ipucu ver de ona göre şey yapayım. Şey yapacağım şey. Bir sözünle senin olayım. Şu yemeği yiyin de siz de kurtulun, biz de kurtulalım. Vallahi diyor ya, kabak tadı verdiniz. Bu adamların karnı hep mi aç diyor. Ya biz dünyaya aç gelmişiz, hiç doyar mıyız ya? Ah, ah. Vay Özkan, süpersin kardeşim. Direkt doğru cevap verdi. Kar vizyon. Özkan, günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı işler. Arkadaşlar, araba ihtiyacı olanlar Özkan'a bir danışsınlar önce. Mutlaka tavsiye ederim. Kolbe gazetede 23. yanda. Dün geçtim ama terminim vardı, yetişmem lazımdı. O yüzden duramadım. Müşterileri de vardı. Gördüm, gezinenler vardı orada. Dilek ağacı, dilek ağacı değil. Dilek ağacının altında. Ya yağmur yağarken ne işin var senin dilek ağacının altında? Allah'ını seversen Tamer ya. Elektrik de çekemezsin sen. Ne örüyorsun orada? Yağmur ağacı. Allah Allah. Dündar da doğru cevap verdi. Bir sözünle senin olayım. Vay Haydar'a bak hele sen. Cem, günaydınlar kardeşim. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar abi. Çalışanlara da kolaylıklar, hayırlı işler diliyor. Eyvallah Cem, güzel, musmutlu bir günün olsun. Geniş ve sık yapraklı ağacın altında durulur diyor Ternisli Tülay. Öyle mi acaba? Sandal ağacı. Sandal ağacı mı? Yok, sandal ağacı da değil. Ne zaman seni görsem. İkinci yazdığın doğru Emrah. Gider, sihirli bakışların. Hele bakın kim gelmiş diyor. Tüloşum gelmiş diyor. Tülay geldi, hoş geldi. Aşkımı, Demet'in mesajıydı. Yakacağım, yakacağım canı. Kaç kurtar kendini benden. Olacaklardan korkuyorum. Aklım. Nereden bileyim diyor Haydar, yağmur yağınca hangi ağacın altında duracağımı. Hepsi ıslanıyor diyor. Allah Allah. Kendini benden. Allah Allah. Korkuyorum, aklıma kötü kötü şeyler. Yağmur yağınca hangi ağacın altında dururuz? Ne olmuş Haydar'a? Vallahi ne bileyim. Hep kandırmaca var bu sorularda. Hiç böyle doğru düzgün bir şey yok. Gece vakti gelsen de bir konuşsak. Oturup bir köşene biraz biz bize kalsak. Ahmet Yakup Duman, günaydınlar, hoş geldin. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun kardeşim. Aynen, doğru cevap. Yağmur yağınca kaçanlardan değil, yürümeye devam edenlerdenim. Vay. Aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Bak seni son kez uyarıyorum. Kaç kurtar kendini benden. Şemsiye ağacı. Öyle bir ağaç mı var ya? Şemsiye ağacı.

yağmurlardan korkuyorum. Yağmur yağınca hiçbir ağacın altında durulmaz. Bak seni son kez uyarıyorum. Ama ıslanmayan ağacın altında durulur diyor. Yağmurlardan korkuyorum. Aklıma deli deli şeyler geliyor. Doğru mu ki? Son kez uyarıyorum. Kaç kurtar kendini benden. Olacaklardan korkuyorum. Aklıma deli deli şeyler geliyor. Yağmur yağınca hangi ağacın altında dururuz? Bakın yağmur yağıyor. Bir tane ağacın altında durdunuz. Hangi ağacın altında durmuş oluruz? O kadar da ipucu vereyim. Haydi.

0: ne duydun kim?
1: Yağmur yağınca ağaç altında durulmaz, yıldırım çarpar diyor. Allah muhafaza. Hayat ağacı. Hayat ağacı, ölü bir ağaç mı var? Çınar ağacı. Yok ya, çınar ağacı da değildir.

Günaydın kardeşim tekrardan. Valla konu burada yemek konusu değil. Sadece verilen sözün yerine getirilmemesi. O tarz işleri ben hiç sevmem. O potada hiç girmem. O yüzden hani kimse yanlış anlamasın burada işte Şanol vuruyor kırıyor. Öyle değil. Adamına göre ben muamele ediyorum hayatımda. Yeri geldiğinde pamuk gibi olurum. Yeri geldiğinde farklı bir insan olurum diyorum.

Süleyman'a söyleyeyim de akşam gelsin ağzın. Şenol laf dokundurdu bana. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar Ali abi, kolay gelsin. Sana ve dinleyen herkese huzurlu, mutlu bir gün diliyorum. Bediye geldi, hoş geldi. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Ağaç evin, ağaçtan yapılan evin altında durulur diyor. Allah Allah. Ağaçtan yapılan bir ev.

Yağmur yağınca hangi ağacın altında durulmaz dedik. Yok öyle mi dedik? Yok ya öyle demedik. Dururuz dedik. Yağmur yağınca hangi ağacın altında dururuz dedik. Durulmaz diye diye ben de vallahi karıştırdım. Yağmur yağınca hangi ağacın altında dururuz? Doğru cevap ıslak ağaç olacak. Islak ağaç cevabını verenleri de tebrik ediyorum. Neden ıslak ağaç? Çünkü tüm ağaçlar ıslanıyor. Hangi ağaç olursa olsun hepsi ıslandığı için ıslak ağacın altında durmuş oluyoruz. Şimdi ıslak ağaç cevabını verenleri de tebrik ediyorum. Basit bir soru daha soracağım. Bunda kopya çekme şansınız sıfır. Hiç mümkün bile değil. Hayatınızda şimdiye kadar duyduğunuz, fark etmez kadın ya da erkek, en afilli isim hangisiydi? Afilli derken böyle gösterişli güzel bir isim. Hayatınızda duyduğunuz en afilli isim hangisi? Bakalım bizim duymadığımız isimler var mı? Şimdi yerli isimler yazalım. Yabancı yazmayalım. Yabancı aklımız ermez abi. Nereden bilelim? Hans'ı, Thomas'ı, Christoph'u, Christian'ı nereden bilelim biz? Bayram günaydınlar. Guten Morgen. Bayram hayırdır bugün geç kaldın. Doğru bilenler ChatGPT'den almıştır cevabı diye. Vallahi olabiliyor. En afilli isim. Hayatınızda bugüne kadar duyduğunuz en afilli isim hangisi? Kadın ya da erkek fark etmiyor. Filli. Filli diye isim mi var ya?

Abuzettin abi diyor. Çok afilli bir isim. Abuzettin diye isim gerçekten duydunuz mu? Tamam, hep şakalaşırken kullanıyoruz ama gerçekte var mı Abuzettin? Ben hiç denk gelmedim. Yosma. Yani Yosma diye isim evet duydum ama hiç denk gelmedim. Yosma diye bir tanıdığım olmadı. Dilber. En afilli isimlerden biri diyor Dilber. Yani Dilber diye ismi de duyduk, tanıdığım olmadı. Var mı bu isimleri yazanlar? Tanıdığınız var mı? Zilli var bizim köyde diyor. Zilli mi? Afilli mi şimdi bu isim yani? Çok afilli ismim var ha, Zilli. Seni gidi Zillisi. Satılmış. Kaç tane satılmış geldi böyle ya? Satılmış, satılmış. Abi satılmış afilli bir isim mi şimdi? Afilli isim diyenler o zaman isimlerini satılmış olarak değiştirsinler.

Baran tanıyorum ya, etrafımda da var. Baran güzel isim. Kuzey. Bak Kuzey dizilerden falan biliyoruz. Hiç Kuzey diye tanıdığım olmadı. İleride Kuzey dede olduğunda nasıl olacak? Kuzey dede. Kuzey dede. Oradan da Kuzey yok, Güney verelim evladım. Şeydi Battal Gazi. Rahmetli kardeşimin ismiydi diyor. Allah rahmet eylesin bayram. Şeydi Battal Gazi. Battal Gazi çok güzel isim ya. Pusat. Oo, gerçek hayatta Pusat diye isim var mı? Benim tanıdığım vardı ama diyor sonradan ismini değiştirdi diyor. Eyvallah abi. Varmış, ismini değiştirmiş. Abi ben olsam ben de değiştiririm. Öyle afilli isim mi olur ya? Yosma gel buraya. Yosma. Kız Yosma. Abi bu isimleri verenler nasıl vermişler ya? Karanfil. Karanfil diye isim mi var? Kız ismi mi, erkek ismi mi? Kadın erkek. Nedir karanfil? Karanfil Bey. Karanfil Hanım. Yok yani bayan ismi olur bundan. Karanfil. Bir tarafım çok kış, bir tarafım yaz. Bir duman alacak bir tarafa yaz. Serenay. Oo, Serenay. Bir tarafım çok kış, bir tarafım yaz. Serenay. Evet, değişik bir isim. Sanat şey var, bir manken miydi? Serenay Sarıkaya.

geçici bir ayrılık. Şahverdi abimiz var bizim iş yerinde diyor. Oo, Şahverdi güzel isim bak, çok afilli harbiden. Şahverdi. Gönlüme ya biraz susuz kaldım bak aşk orta. Alp Arslan. Nefes al. Alp Arslan. Alp Arslan evet. Var. Sınıftan arkadaşımız vardı Türkiye'de. Afilli evet. Geri geldiniz manzaram. Hiç usanma. Ben usandım. Yine sardım insanlara. Zaman aldı. Nefes aldı. Yazılan isimler de afilli değil. Bence diyor başka bir şey anımsattı. Ben usandım. Çocuğumun ismi olsa sevmem diyor, satılmış diye diyor ya. Zaman aldı. Nefes aldı. Ben de ortalama evetim. Mert. Mert afilli bir isim aynen. Mert. Efe. Efe etrafımızda çok. Mert de çok. Pars. Pars. Pars diye isim duyduk ama etrafımızda hiç yok. Pars. Alparslan. Alparslan söylendi. Güzel evet. Ali abi günaydınlar. Kolay gelsin. Gülhisar'dan selamlar. Hayırlı sabahlar. Eyvallah abi sağ olasın. Güpgüzel musmutlu bir günün olsun. Ali Kılınç abi hoş geldin. Karanfil bayan ismiymiş. Birebir tanıdığım vardı diyor. Eyvallah. Mahmut da diyor ki benim bildiğim en afilli isim diyor Raşit. Vay be Mahmut Raşit dedi. Ömrümde ilk ve tek bir kez Raşit duydum. O da bizim radyodaki Raşit. İstanbul. İstanbul diye isim var mı ya? Hacım. Yani etrafında bildiğin isim var mı? Etrafında da bildiğiniz varsa daha iyi olur. Hayda. Kadroya bak ya. Fatih Dağdelen. Kamil. Coşkun abi. Abi tek sıra dizilmişler, çorba içiyorlar. Oturup karşılıklı içeydiniz lan. Bu ne böyle ya? Tek sıra boydan boya. Çorbacılara bak hele sen, çorbacılara. Bahadır. Bahadır güzel bir isim. Bahadır. Var etrafımızda bayağı var. Kaan. Kaan güzel. Kaan da var etrafımızda. Burada bir abi var diyor. İsmi Veysel Karani. Vay be. Veysel Karani. Güzel. Vakti geçmiş. Veysel Karani'yi biliyorsunuzdur. Hep böyle sürecek sandın. Seni gidi zilli deyince aklıma Yiğit Aktaş'ın Sivri Dilli şarkısı geldi diyor. Sivri Dilli. Vakit kalırsa çalarız. Aleyküm selam Mehmet Eren. Benim baldızın çocukların isimleri diyor. Rüzgar, Toprak, yeni nesil. Oo. Evet Rüzgar afilli. Toprak. Harbiden afilli isimler yani. Yeni nesil diyor. Eyvallah. Mehmet Eren geçen aradım o arkadaşı. Olumsuz, haberin olsun. Yaren. Göbek adım Yaren diyor. Yapma ya. Yaren. Evet Yaren afilli bir isim. Dilber Yosma için geçel diyor. Yosma Dilber. Yani Dilber Yosma satılmış. İsim mi olur abi böyle? Kardelen. Oo, Kardelen güzel isim. Bayan ismi Kardelen. Kaynanamın adı Hurmaniye. Yok canım Hurmaniye. Ömrümde ilk kez duydum. Afilli değil ama ilginç diyor. Aynen hiç afilli değil. Hiç hazır değil ki duygularım. O kötü kalplerin... Abi bizim okulda diyor öğretmenim vardı. Adı Tanrı Verdi'ydi. Ben onu Allah Verdi diyordum. Disipline göndermişti beni diyor. Ya oğlum niye karıştırıyorsun? Tanrı Verdi demiş adam. Sen niye Allah Verdi diyorsun ya? Ya işin gücün muziplik, yemin ediyorum Kemal, niye karıştırıyorsun ortalığı? Tanrı vermiş adam.
Poyraz. Oo, Poyraz. Lodos var mı acaba? Masal var. Kuzenimin kızının adı diyor. Yapma ya, Masal. Vallahi ilk kez duydum. Bizim kedinin adı da Masal bu arada. Cidden bizim kedinin bir tanesinin adı Masal. Benim tanıdığım Uzay isimli abimiz var diyor. Yapma ya, Uzay. Uzay abi. Buyur kardeşim. Uzay abi nasılsın? Uzayda ne var? Yerlere düşse yine gururum. Bulurum bir çaresini belki de kaybederim. Yok artık canım. Onu okumayayım, ayıp olur şimdi ya. Eller üzer seni dayanamaz. Ebu Zer var diyor. Ebu Zer. Onu yanlış yazmışlardır bence. Abu Zer yazacaklarmıştır. Ebu Zer yazmışlardır. Ebu Zer daha afilli olmuş tabii. Ebu Zer. Türker. Türker de afilli. Türker. Sarıye. Yok abi, Sarıye pek afilli değil ya. Oo, oğlumun ismi en afillisi diyor. Gökalp. Güzel. Gökalp. Türkiye'de bayan ismi diyor. Tanıyorum diyor. Allah Allah. Hiç hazır değil ki duyguların o kötü kalpleri taşıyor. Abi benim yengem var. Hanım ismi diyor. İsmi Hanım. Hmm. Ya afilli değil. Ne bileyim yani, hanım diye de isim koyulmaz ki ya. Birisi çağırıyor, tanımadığınız birisi. Hanım gel. Ya bir de yabancı bir erkekse hanım gel. Hiç olmuyor yani, uymuyor. Seyit Battal Gazi Aslan, tanıyor musun ya? Tanıyorsan olur bak. Yuşa. Onur var mı Yuşa diye tanıdın? Biliyorsun Yuşa Hazretleri var. Türbesi vardır Beykoz'da, İstanbul'da. Yani öyle bir boy varmış ki maşallah.

Eyvallah Mehmet Eren, sağ ol kardeşim. Benim oğlumun adı Tuğra Kaan diyor. Oo, Tuğra Kaan. Aybars. Aybüke. Afilli isimler harbiden. Tuna, Tunç, Göktu, Bertu, Mahir. Tunç bak, Tunç. Çok afilli bir isim. Göktu, Bertu, hep afilli isimler. Tuna. Tunacan, Tuna. Zerda. Değil mi? Dizde de vardı Zerda. Azra. Azra bak, çok afilli isim. Benim kuzenimin kızlarının adı Dila. Bak, Dila'yı ilk kez duydum. Dila. Ama dile de kolay geliyor Dila. Çok söyledim kalbime gömdüm. Güzel isimler. Günaydın abi. Hasret, kendi adım. Çok afilli diyor ama diyor Anıs ismi de var biliyorum diyor. Anıs diye isim mi var? Kadın erkek? Ne ismi Anıs? İlk kez duydum bak. Hasret. Senin ismini verirken hasret, annen baban neye hasret kalmışlar da hasret ismini vermişler. İlk çocuk musun, o yüzden mi? Sakıp Sabancı, Vehbi Koç. Ya abi, hiç afilli değil onlar. Afilli mi onlar ya? Yapma ya Yuş. Yok canım. Yuşa mı senin çocuğun adı Onur? Yok be ya. Ciddi misin? Göz göre göre. Halam vardı diyor, adı Hanım. Hmm, bak Hanım Bey'a varmış bilinen isim. Bizim ailede Solmaz ve Dil Foroz diye bayan isimleri de var diyor. Allah Allah, Dil Foroz ilk kez duydum. Solmaz. Dil for, Dil Firoz, pardon, Dil Firoz ilk kez duydum ömrümde. Haydar ismi de kalite alıyor diyor. Vay. Haydar isminde kalite alıyor. Vay vay vay. Haydar. Afilli isim ya. Müzik.

Yayın sponsorlarımız Mega Süpermarketler, Adset Centrum Simmering, Animo Eczanesi, Bovul Kebap, Kun Kargo, Florya Evans Dekorasyon, Gürbey, Çorbacınız 10. Viyana, Roto Home ve Roto Möbel mağazalarına değerli katkıları için çok teşekkür ediyorum. Serra, yeğenimin ismi diyor. İki tane R'yle mi? Serra. Lokman Hekim var abi diyor. Oo, Lokman Hekim. İyiymiş. Kaan Miraç, aynen. Kaan Miraç, afilli isimlerden. Yine de en afilli isim Uğur. Her yönden diyor. Uğur. Uğur getir, Uğur. Evet abi, doğru bildin. İlk çocuğum. Annem ailesine hasret kaldığı için adımı Hasret koymuş. Anıs ismi kadın ismiymiş. Anıs. İlk kez duydum. Ha, büyük oğlunun adıymış Onur'un. Bak onu bilmiyordum Onur. Öğrenmiş olduk. Hazal Sare. Çok güzel isim. Hazal Sare. Benim de yeğenimin ismi Betül Sare. Hazal Sare. Çok güzel isim. Etme gülüm. Diğer yeğenimin ismi de Ayşe Hüma. Hüma. Çok değişik isimler değil mi? Afilli. Gönlüm hala sende. İki tane R ile Serra. Çok iyi, çok güzel isim. Kulağa hoş geliyor. Günaydın Ali Bey, iyi yayınlar diliyorum. Salzburg müdüremiz Selma Hanım teşrif ettiler. Guten Morgen, günaydınlar Selma Hanım. Olacağım.

0: Öleceksin. Bana göre en afilli isim rahmetli anneannemin ismiydi. Gül Hanım. Gül Hanım. Gül gibi değerli, zarif ve hanımefendi anlamında. İsmini bana vermelerini çok isterdim diyor Demet. Gül Hanım. Yani duymuşluğumuz var ama etrafımda hiç yoktu. İlk kez duydum. Büyük kızımın ismi Dilara. Ama ben hep Dila Hanım diye hitap ederim diyor. Ha, Dila. Öleceksin derdim. Dilara'ya Dila diye hitap ediyormuş Demet de. Dündar'ın da yeğenin ismi Dila, çok iyi. Alışır mı can dedi. Hanım Türkmen var ya diyor, dondurmacı Monte, aramızda kalsın. Ha, o da var değil mi? Doğru. Hanım Türkmen, doğru. Ensar. Ensar çok güzel bir isim ama ya. Çok afilli. Ensar. Ammar. Ammar ismi de benim iş arkadaşımın çocuğunun ismiydi. Ammar. Ömer Ammar. Yasin'in çocuklarının isimleri. Ensar ve Ammar. Maşallah. Aslında zor günler topladım. Yeni geldim. Eymeni bıraktım. Kimin çocuğuna isim arıyoruz diyor. Afilli isimleri soruyoruz. Etrafınızda duyduğunuz, bildiğiniz böyle afilli isimler var mı? Yakışmıyor bize süsleme. Varsa bir... Benim kızlarımın isimleri Sena Nur, Sara Nur. Sera Nur, Sara Nur. Vay. Maşallah. Yerime... Suat'ın kızlarının isimleri. Ne hani oldu mu?
1: Günaydın amca.
0: Vay fıstığıma bak sen, Ayşe Hüma. Günaydın amca diyor. Maşallah yeğenime. Bak dinliyorlarmış, ben bilmiyordum dinlediklerini. Ayşe Hüma, öpüyorum seni kocaman fıstık. Benim adım da Afilli ya diyor kameranım. Günaydın Ali Bey, iyi yayınlar. Benim çocukların adı Azra ve Cebrail. Cebrail diye askerde arkadaşımız vardı. Azra. Azra çok moda son zamanlarda. Tabii Kamer ismini ilk kez yayında Kamer Hanım'dan duydum ben. Daha önce hiç duymamıştım. Sen beni yanlış mı anladın? Nisa Nur kızımın ismi. Berkan oğlum diyor. Berkan. Anlamadım. Nisa Nur, maşallah. Topladım. Hümeyra da var bizde diyor. Hümeyra. Vay, güzel isimler. Şöyle bakıyorum hiç artık öyle Ali, Veli, Hasan, Hüseyin, Ayşe, Fatma, Kezban yok hiç öyle isimler. En afilli benim ismim abi, var mı? Ali ya, Ali. Ali. Ali. En afillisi benimkisi. Mutlu musun sanki? Tomris'i bilenler var mı diyor. Çok değerli, önemlidir. Tomris Hatun değil mi? Tomris Hatun. Var mı ki etrafımızda Tomris ismi olan? Salih abla, aleyküm selam. Hayırlı sabahlar. Hoş geldin abla. Güpgüzel, mutlu bir günün olsun. Cebrail de oğlumun ismi diyor. Ha, bak Cebrail'ler çoğaldı. İsimlerin söylenişi kadar anlamları da çok önemli bence diyor. Aynen. Anlamları önemli. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Kur'an'da geçiyor diye her kelimeyi isim olarak vermemek lazım. Bazen yanlış anlamlara gelen kelimeler de var. Buna dikkat etmek lazım. Maalesef bazen buna dikkat etmeyenler oluyor. O zaman yani hoş bir isim diye verdiğiniz isim anlam olarak kötü olabiliyor. Buna dikkat etmek lazım. Kerim, Talha, Seyit, Talha, Seyit, Eymen. Oo, Eymen de. Eymen. Bizim ailedeki isimlerden biri, dayıoğlunun çocuğunun ismi Eymen. Talha, Seyit, ilk kez duydum bak. Kerim, bunlar da Şerife'nin çocukları maşallah. Enhar mı, Ensar mı Nesrin Hanım? Enhar yazmışsın. Enharsa ilk kez duydum. Ensarsa... Susmadı ben. Duydum. Ha doğru bak. Hatırlattı şimdi Tamer. Kamer Genç vardı milletvekili. Evet rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Eşref. Eşref Tek. Eşref Saati. Benim çocukların adı da Ali ve Asel. Asel. Merve Hanım'ın çocukları. Allah bağışlasın. Benim ismim diyor en afillisi diyor. Dündar Yalvaç. Dündar. Dündar güzel bir isim. Harbiden güzel isim ama Dündar bak. Hümeyra benim çiçeğin adı diyor. Ha bak o da iyiymiş. Benim fıstıkların adı Simay ve Ayliz. Tayfun'un çocukları maşallah. Zeyduhut. Doğru mu yaz okudum Salih abla? Zeyd Uhud öyle mi? Zeyd Uhud. Hadi dağılalım ağlar. Şimdi birimiz ağlar. Eray, Eren, Emir. Yıldız Hanım'ın çocukları. Maşallah. Elimi kolumu bağlar. Oğlumun adını pas geçme. Umut Aslan diyor. Vay Umut. Niye Umut koydun Şenol? Şenol. Şenol, Şenol, Şenol, Şenola, Şenol, Şenola. Öyle mi diyeceğiz? Vallahi mesajlar o kadar çok ki yetiştiremeyeceğiz herhalde. Gürcan abinin bir sesli mesajı var. Yayına verelim.
1: Selam Viyana FM ailesi. Selam Ali Süzen kardeşim. Ya konudan biraz dışarıda bir şey olacak da. Şöyle biz burada Viyana FM ailesi olarak güzel vakit geçiriyoruz. Espri falan güzel arkadaşlar kardeşler tanıştık. Ne mutlu bize ne güzel insanlarla top oynuyoruz ediyoruz. Bir konuda biraz rahatsız oldum. Yani rahatsız oldum derken tabii ki espri yapılır şey yapılır falan. Ama Raşit kardeşimizin üstüne fazla gidiliyor gibi hissediyorum. Çünkü dün maça gittiğimizde bu şeytan konusu falan açıldı. Arabada da ben onu aldım. Beraber gittik Murat Erdatlı'yla falan. Yani bir şaka olur. Ama yani fazla uzatılmaz. Orada rahatsız olduğunu şey yaptım. Millet de tabii kabul etti. Fazla da bir şey söylemiyor. Raşit de içine atıyor. Ama böyle... Erdatlı olsun ben olsun içine açıyor bize de yani bir de bu yemek konusunda Şenol kardeşimin de fazla üstüne gittiğini hissediyorum. Onu da yavaştan kapatalım güzel güzel yemeğimizi de yeriz eğleniriz de yani demek istediğim bu. Kimsenin gönlü kırılmasın Raşit'in de o yüzden gönlü kırıldı gibi hissediyorum. Dün de fark ettim onu hepinizi seviyorum saygılarımla teşekkür ederim.
0: Büyüğümüz konuştu. Gürcan abi ne dediyse o imzamızı atıyoruz. Gürcan abiye de dankeşön teşekkür ediyoruz. Gürcan abi ne diyorsa o beyler bak. Ayağınızı denk alın ona göre ha. Yüklenmeyin. Olumsuzluklara karşı hayatta hep bir umut olsun diye umut koyduk ismin diyor Şenol. Eyvallah. Feministlerin bilmesi lazım abi diyor. Tomris Out'un 6. yüzyılda Orta Asya'da yaşayan savaşçı. Saka topluluğunun efsanevi kraliçesidir. Tarihin ilk kadın hükümdarlarından biri olarak kabul edilir diyor. Eyvallah Emrah. Oy maşallah Ayşe Hüma'ya. Senin sesinden sonra dişimizi ısıttı diyor. Ayşe Hüma'nın sesi maşallah yeğenime. Küçük kızımın ismi de Belinay. Ben ona Ay Sultan derim hep. Anlamı peygamber çiçeği, ayın suyun yüzüne yansıması ve bölünen ay deme. Enhar, Enhar'mış. İlk kez duydum. Ertuğrul, Cansu, Hafsa. Bence de herkes çocukların ismi, herkesin çocuğunun ismi kendisine afilli diyor. Eyvallah. Değil mi? Afilli olmasa zaten kimse çocuğuna o ismi koymaz. Artık günümüzde hani böyle klasik isimlerin dışında iki isim kullanılıyor. Ya isimlerden bir tanesi atalardan, işte bu dededir, dedenin dedesidir, baba ismidir konuluyor. Ya da ikinci isim olarak yanına sürekli kullanacağı bir isim kullanılıyor. Çift isimli oluyor genelde çocuklar. Bizim zamanımızda öyle bir şey yoktu tabii. Cansu ismi sıkça var. Ertuğrul ismi de sıkça var. Hafsa. Hafsa güzel isim. Afilli gerçekten. Maşallah. Sevda Hanım'ın çocukları bunlar. Oğlum Fatih Sultan Mehmet. Ciddi misin? Fatih Sultan Mehmet mi ismi? Abim koydu ismini. İsmini alan huyunu alır diye. Kayınbabam Fatih Terim dedi. Yapma ya. Oğlum tam bir futbol manyağı. Bizim evde sadece maç kanalları var. Yemin ediyorum diyor. Yok artık ya. Yani o tam bir futbol manyağı diyor. Ertuğrul, Alparslan, Hamza, Aybars. Eyüp Özmen hoş geldin. Ali abi kolay gelsin, iyi yayınlar. Eyvallah kardeşim, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Ertuğrul, Alparslan, Hamza, Aybars. Eyüp'ün çocuklarının ismi maşallah.

Çok yakınlık gereksiz doğabilik, labalilik tez ayrılık getirir, sıkıntı olur diye aynen. Bu konuyu halledeceğiz inşallah, çözeceğiz. Arkadaşlar gönderin gönderin gelsin, bütün emojiler saat 9 olmuş, hiç farkına bile varmadım. Hadi hızlıca emojileri gönderin gelsin. Bütün emojiler bana ve ekime gelsin. Harbiden saat 9 olmuş. İbo kızacak bize şimdi. Gönder gönder gelsin. Değerli katılımlarınız için, mesajlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün süperdiniz. Çok yoğun bir mesaj trafiği vardı. Valla oku oku yetiştiremedim. O kadar çoktu ki. Başka düşüm yok ki benim. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah nasip ederse yarın yine aynı saatte burada olacağız. Birazdan İbrahim Elden sizlerle birlikte olacak canlı canlı. Ardından saat 13'te Özlem Ayral. Saat 19'da müdürümüz Akif Özcan. Saat 21'den itibaren Melih Şerit canlı canlı Viyan FM'de sizlerle birlikte olacak. Hepinize güpgüzel, musmutlu bir gün diliyorum. Dur bakayım, son bir tane. Son bir tane. Yavuz Hamza, Yusuf Kenan. Vay maşallah. Ahmet Yakup Duman'ın çocukları. Yavuz Hamza, Yusuf Kenan. Bir de Meryem'imiz var bizim de abim diyor. Maşallah. Rabbim tüm çocuklarımıza sağlık, sıhhat, güzel bir ömür versin inşallah. Bahtları ve yolları hep açık olsun bütün çocuklarımızın. Yavuz ismi çok beğendiğim isimlerden bir tanesidir. Yavuz. Çok güzel isim. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Sağlıcakla kalın. Viyan FM'den ayrılmayın. Ali Süzen. Ali Süzen.

Günaydın, Guten Morgen. İyi sabahlar Avrupa. Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, kaptan konuşuyor. 35 bin fite çıkmaya hazır mıyız Avrupa? Şimdi bugün çok güzel bir güne uyandık. Sabah çok erken kalktım, sporumu yaptım. Şöyle doğa manzarası, ormanın içinde dedim bir yarım saat bir yürüyüş yapayım. Abi çok iyi ya, hakikaten bulunduğum yer. Şimdi bazen mesajlar geliyor. İbo ya, gerçekten ormanın içinde yayın yapmak nasıl bir duygu? Şimdi biz bazen böyle dinleyicilerimize güzel sürprizler eşliğinde günaydın diyoruz. Bu sabah da size muhteşem bir enerjiyle günaydın diyeceğim. Bakın ben gelmeden mesajlar geldi. İşte ben bunu seviyorum ya. Şu radyonun en çok sevdiğim özelliği ne biliyor musun? Gerçekten ben gelmeden şöyle bir günaydın canım İbom, kalbim, aşkım. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bugün coşkuyu verin ya. Bugün beni yalnız bırakmayın çünkü bugün kendime bir iyilik yapıyorum. Ve bugünkü tüm mesajlar bana gelsin. Hadi başlayalım. Şöyle beni en güzel şekilde selamlayan bir dinleyicimize de günün şarkısını yollayalım. Şöyle bir WhatsApp'ı bir yeşilleyelim, bir günaydınlaşalım. Az sonra buradayım.

Vay. Aa, ne kadar güzel bir şarkı. Şimdi bazı şarkılar var, enerjimizi çok yükseltiyor. Kübra diyor ki Düsseldorf'tan, İbo'cum seni çok seviyoruz. Anneciğime alıştırdım. Annesi beni her sabah dinliyor. Kız, yol mu yapıyorsun annene? Seni gebertirim, vallahi olmaz. Düğün için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sürpriz yapmışsın bana ama. Vallahi çok teşekkürler. İlginiz, alakanız beni çok heyecanlandı. Zeynep geldi mesela. Zeynep İstanbul Avcılar'da bizim her zaman dinler ve dinletir. İyi ki varsın Zeyno. İbo'cum ben Kova Burcu'yum demiş. Ne kadar güzel. Hoş geldin. Ya tırnaklarımı da sıfır kestim. Kullanamıyorum ya. Günaydın, ne güzel bir enerji demiş Zeynep. Çok teşekkürler, hoş geldin. Guten Morgen, nereden dinliyorsun bizi? O kadar çok Zeynep var ki. Bir tane daha geldi. Bu ne ya? Radyo Zeyneplerle doldu. Acaba bizim çok mu Zeynep dinleyicimiz var? Murat Erdatlı geldi, olmazsa olmazımız. Bizim kalbimiz, kankamız. Günaydın diyor kanka. Benim güzel kankam, hoş geldin demiş. Ya Murat abi sen adamsın ya. Şimdi ben Viyana'ya indiğim zaman Murat abinin o güler yüzü, o samimiyeti, bir sarılıyorum ya. Yetiyor ya. Yemin ediyorum valla o kadar mutlu oluyorum ki. Böyle güzel bir insan tanıdığım için çok teşekkürler. Yani Akif Özcan'a, sevgili Ali Süzen'e teşekkür ediyorum. Beni bu güzel ailede, bu güzel dostlarla tanıştırdıkları için. Ulan arada da yalakalık da yaptım ha. Ya ben var ya az değilim ya. Arada da gömdüm hemen kendimi. Şimdi biliyorsunuz hafta içi her sabah yayındayız. Çok da güzel mesajlar var. Kubilay hoş geldin. Didem hoş geldin. Özlem diyor ki günaydın, ilk mesaj benden de ama okumadın. Özür diliyorum, görmedik. Şimdi görüyorum. Doğru söylüyor. İlk Özlem atmış mesajı. Günaydın İbrahim'cim, ben Özlem. Sadık Şaki benim gibi hayatı seven demiş. Terazi burçlarına da gelsin. Bugün burç yorumu var mı? Bakalım. Eyüp abimiz geldi. O da taksici. Kıymetli dostlarımıza da günaydın İbo demiş. Günaydın reis. Sucuklu yumurtalar falan. Allah'ım. Ya var ya bir tanesiniz ya. Şimdi bugün çok güzel, çok sevdiğim, çok kıymetli dostum. Bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize de selam yolluyorum.

Şimdi sevgili Fatih Mercantaş'ı dedim ki sevgili Fatih bir kahvaltı hazırlayacağım sana. Hemen gelmelisin. Sucuklu yumurtalar. Vallahi inşallah yanmıyordur biz burada. Acaba sen yaktın mı oraya kokular geliyor? Ayşe geldi Hollanda'dan. Fatih hemen bir an önce yemeliyiz. Karnımız çok acıktı ya. Yeni fark ettim ama kaç... Hoş geldin. Radyomuzun enerji kaynağı demiş. Teşekkürler. Ne yapıyorsun papatya Hollanda'dan? Ne zaman İstanbul'a geliyorsunuz? Bir adım geliver yeniden gülüver bana kelimeler. Evet. Artı 43 660 130 19 79 radyo.

Sevgili Buğra, çok teşekkürler. Neşe, Alp, Yiğit, ay maşallah. Benim güzeller güzeli sevgili Nuray ablam, Southside Piercing. Hoş geldiniz ya. Dün gece saat 1'e kadar gerçekten çok büyük işler yaptık. Bayağı bir çalışım, yoğundum. Bir canıma da döneceğim bugün. Bir canım, ne yapıyorsun canım? Benim Anka Premium Event. Çok güzel işler olacak Nuray ablacığım. İnşallah sevgili Bircan'a, Marde Woman, Mersin Marde Woman Spa'ya çok teşekkürler. Kadınlar özel çok güzel etkinlikler yapıyorlar. Sevgili Tülay geldi Viyana'dan. 22. Tülay diyorum. 22. Viyana'dan Tülay diyeceğim. 22. Tülay diyorum. Sevgili Tülay, hoş geldin. Nasılsın? Hayırlı yayınlar. İbrahim, nasılsın? Eşim, enerjimiz daim olsun demiş. Çok teşekkürler sevgili Tülay Hanım. Siz de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. 22. Tülay. Sevindik, alıştık ve ayrıldık. Hamdi diyor ki, günaydın dostum, nasılsın, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkürler. Ayten Tuna, İstanbul Yeni Bosna Basın Ekspres'ten günaydın. Ayten'cim, yarın akşam senin memleketine gidiyorum. Gece yola çıkıyorum. Bir Bulgaristan yapacağız. Senin bana yaban mersini suyu getireceğin yok. Bari gideyim kendim alayım, ne yapayım? Kızım 3 euro ya, vallahi ayıp ya. Olsam 10 tane alırım ya. Ne, Fatih de mi geliyor? Yok canım. İbocuğum günaydın. Herkese çok selam, nasılsın demiş. Vallahi iyiyim Sevilay, sen nasılsın? İyi yayınlar diliyorum demiş. Sevilay, ben yoktum Viyana'da, güzel ilgilenmişsin vallahi. Çaylar, kahveler. Emin abla anlatıyordu o gün radyoda, mesajda. Sevilay bizimle ne ilgilendi diye. Bir de terazi kadını ya. Bir de bizim en sevdiğimiz insanlar arasında. Neyse Sevilay, bunu soracağım sana. Sen İstanbul'a gelince bir bardak su yok sana. Kıymetli eşin, ailene de çok selamlar Sevilay. Geldiğin zaman İstanbul'a haber verin. Kızım, bahçeli evlere kadar geliyorsunuz, dibime kadar aramıyorsunuz ya. Vallahi billahi ya. İbocuğum, Sadık Şaki bana da armağan edersen çok mutlu olurum demiş Dilara. Acaba sen benim kremlerimi unuttun mu? Şu anda ben kırışıklıkla ilgili sorun mu yaşıyorum acaba? Acaba ben yaşlandım mı? 40 yaşında oldum. Aşk olsun İbo ya demiş. Vallahi bir şey söyleyeyim mi Ayten'cim? Takılıyorum ya. Seni seviyoruz ya, biz böyle makara yapıyoruz. Takılma. Sen bizim için çok kıymetlisin. Yıllardır bizim eski radyolardan beri dinliyorsun. Senin yerin bende çok ayrı. Eski radyomuzdan beri takip ediyorsun. Ayten bizim için değerli arkadaşlar. Tamam oğlum, değerli. Hadi bakalım, sevgiler selamlar. Kıyamam ben sana ya. Ben sana en güzel hediyeleri getirin demiş. Eda diyor ki, günaydın herkese, öpücükler. Teşekkürler, aynen, hemen geçiyorum. Sevilay, çok teşekkürler, sen bana kıyamazsın diyor. Vallahi öyle bir kıyarım ki. Acaba ben Sevilay'a kötü bir şarkı mı yollayayım? Ayrılmayın, az sonra buradayız. Hadi WhatsApp'ı bir renklendirelim. Ben de kavurmalı ve sucuklar böyle tam böyle tam tadında oldu.

Sevgili dinleyenlerimiz, bir Pindrix molasına çıkacağım birazdan. Pindrix'lerinizi aldınız mı? Herkes bir Pindrix'ini bir eline alsın. Çileklisini bana verin lütfen. Çok seviyorum ya. Karpuzlu da çok iyi. Sevilay, takılıyorum ya. Sen bizim için çok değerlisin. Favoriten Şiraze. En güzel şarkılar sana ve sevdiklerine darman olsun. Kankacım, seviliyorsun ya. İbocuğum, o zaman biz sana geliyoruz demiş. Vallahi gerçekten gelin ya. Günaydın sevgili Duygu, iyi sabahlar diliyorum. Murat abi, bakalım ona yazdı.

Ya Murat abi, seni seviyorum ya. Adamsın ya. Erdatlı ya. Yolda bizleri dinleyen sevgili Papatya Hollanda'dan harika bir Hollanda manzarasından günaydın diyorum demiş. Koy ya, iki tabak koy ya. Biz geliyoruz Hollanda'ya ya. Fatma Gül çok teşekkürler. Nesibe çok teşekkürler. Sevgili Yıldız Viyana'dan, 10. Viyana. Hoş geldin, nasılsın? O da yengeç kadını. Enerjin gerçekten müthiş demiş. Çok teşekkürler. Yine Yıldız, iki tane Yıldız abi. Biri 10. Viyana, diğer Yıldız okuduk. 10. Viyana'dan Yıldız'ın mesajını okuyorum. Günaydın, ben geldim İbrahim. Sizin yayın saatinizde gerçek anlamda bir türlü bağlanamadım demiş. Hangi yayın saatine bağlandım? Nihayet bağlandım diyor. Saat kaçta atmış bu mesajı? He, Ali abiye atmış. Ali abiye bana mı attın? 9:26. Yakıp yakıp o günleri enerjim düşüktü bu yüzden, o yüzden şimdiden enerjim yükseldi demiş. Çok teşekkürler. Hadi bakalım, ben bir Pindirix molası vereyim. Çilekli bir Pindirix için devam edeceğiz.

Şimdi çok güzel bir şarkı hazırladım. Bu arada trafikte olanlar da varmış. Teşekkürlerimizi iletelim. Ya çok güzel bir şarkı var ya. Funda Arar, Yak Gel. Çok güzel bir şarkı. Çok seviyorum bu şarkıyı. Hazır mısın sevgili Hülya? Hülya Hanım'a söz verdik ya. Hülya nasılsın? Günün şarkısını sana, ailene ve sevdiklerine derman edelim. Çok kıymetli, çok değerli bizim için. Bu güzel şarkı Hülya Hanım'ı sevenlere de armağan edelim. Funda Arar'ın bu güzel şarkısını.

Ya Hülya, ne şanslısın, ne güzel şarkı çıktı şansına. Hadi bakalım bu güzel şarkıyı sana ve sevdiklerine de armağan edelim. Bugün enerjimiz çok iyi, maksimum bir seviyeye çıktı. Uçaklarda biliyorsunuz ki en yüksek mesafe 35 bin fit miydi hocam bilmiyorum ama enteresan bir 35 bin fit. Hiç, en son uçuşum çok kötüydü ama gerçi dönüşüm çok iyiydi. Şimdi bakalım yarın bir Allah izin verirse yarın akşam bir araba yolculuğum olacak. En azından keyifli bir yolculuk olsun yine. Yunanistan'daki dinleyicilerimize duyuruyu yapalım. Gümülcine'de olacağım. Hafta sonunu Gümülcine ve Bulgaristan'daki dinleyicilerimizle geçireceğim. Haberiniz olsun. Beni görmek isteyen, fotoğraf çekmek isteyen tüm dinleyicilerimizi de bekliyoruz. Yerimiz gayet rahat, geniş ve ferah. Malikanemiz 2000 metrekarelik muhteşem bir sisteme dayalı, bilginiz olsun. Yani 2000 metrekare de bize yetmiyorsa biz bu dükkanı kapatıp gidelim vallahi. Teşekkür ederim demiş. Hülya ne demek ya, lafım olur. Sıradaki şarkıyı sana ve sevdiklerine darma etmiş olalım. Yalnız harika bir şarkı çıktı. Gülşen'in şarkısı da tam kovalar için. Hadi herkes burcunu yazsın bana. Günün şarkısı. Sizce bu şarkı hangi burçların olmalı? Yazın bana burcunuzu. Size kim olduğunuzu söyleyeyim.

0: Sevgili Hülya, Beyza ve sevgili Gizem, kıymetli aileye selam. Gerçi Gizem çalışıyordur. Beyza'ya bir şarkı da yollayalım. Gizem, Beyza ve sevgili Hülya, o güzel aileye günün şarkısını yollayalım. Beyza, ne yapıyorsun? Bir Beyza'yı göremedik ya. Vallahi en kısa zamanda inşallah. Gerçi bir de beni anneannelerine götüreceklerdi. Söz verdiler ama tüh ya, o günün... Gerçi Yunanistan'a gidince şeyden geçeceğiz zaten. Ne derler? Tekirdağ mı? Edirne mi? Oralardan geçeceğiz. Ben bir anneanneye uğrayayım ya Beyza. Ne diyorsun? Sevgili Hülya, kıymetli ailesi, kızlarına da günün şarkılarını da armağan edelim. Bizim için çok içten, doğal ve çok samimi olun. Çok seviyorum o güzel aileyi. Onlara bir selam yollayayım. Çok yoruldum Beybo. Gerçekten tatile çıkmak istiyorum demiş. Hollanda'dan Ayşe. İyi tatiller şimdiden. Bütün paraları ezin vallahi. Şimdi ben Avrupalı'daki dostlarımızla şimdi hep konuşuyorum her gün. Diyorum ki tatil planınızı nasıl yapacaksınız? Birçok kişi tatile çıkamıyormuş. Benim de onlara şöyle bir teklifim var. Bakın, tatil planı için en güzel tarih hep Temmuz Ağustos diyorsunuz ya. Benim için bu tarihler çok sıkıntılı. Çünkü Temmuz Ağustos da abi, ben sıcaktan zaten bunalan birisiyim. En güzel tatil Eylül abi. Eylül'de Kıbrıs'a gideceksin. Eylül'de Antalya'ya gideceksin. Eylül'de Mersin, Taşucu'na gideceksin. Ama Eylül gerçek anlamda deniz için, ben kendi adıma konuşuyorum. Çünkü abi Temmuz ve Ağustos'ta nefes alamıyorsun. Bak, Antalya'dan arkadaşlarım bana yazıyor. Diyor ki sakın gelme. Orada evimiz var Antalya'da. Güzel. Abim diyor sakın gelme. O biri diyor sakın gelme. Ne zaman gideceğiz? Turgay'a kalsa Aralık'ta gidelim diyor.
1: Tek bildiğim senden sonrası boşluk.
0: İbo, Türkiye gerçekten çok güzel ama biraz pahalı olmuş diyorlar diyor. Yok canım, gayet iyi her şey. Yani pahalı neye göre? Yani lüks takılırsan pahalı her şey zaten. Dünyanın her yerinde pahalı. Ama bence yine en uygun tatil için Türkiye. Ya da gidecekseniz Bali'ye gidin, ne yapayım. Gelecek yılda Eylül'de olacak demiş. Oo, kim öle kim kala. Benim öyle hayallerim yok ya. Allah nasip ederse, Allah izin verirse, her zaman benim düşüncem ne biliyor musunuz? Ben hafta sonu nerede olmak istiyorum? Yunan'da. Atlayıp gidiyorum. Yok, 2027'nin Eylül'üne plan yapmış Ayşe. Kim öle kim kala. Bir dakika sonrasına hükmedemediğimiz bir hayatta yaşıyoruz arkadaşlar. Abartmayalım yani. O yüzden günün tadını çıkart, gülün, zaman geçirin, arkadaşlarınızla daha çok zaman geçirin, ailenizle, sevdiklerinizle, emin hoşlandığınız biri olur, eğlenin, dans edin, kafanıza göre takılın ya. Evet. Biraz da kendinizi şımartın ve kendiniz için yaşayın bence. Acaba ben bugün çok mu güzel mesajlar veriyorum? Akrep burcuyum İbocuğum ama iyi akrep demiş. Aylin, hoş geldin. İyi akrep nasıl oluyor? Vallahi merakımdan soruyorum ya. Zeynep geldi bizim avcılardan. Zeynep diyor ki ben diyor yazı açtım demiş. Hadi bakalım. Sevgili Zeyno ya, havuz başında bize güzel bir enerji yollamış. Teşekkürlerimizi iletelim. İbocuğum ben yaz sezonunu açtım. Daha ben var ya, yani ayağımı suya sokamadım. Zeynep bakalım. Güzel kız, senin bu evinin havuzu mu? Bir de para yok deyip ağlıyorsun ya. Havuzda evde oturuyor. Hala ağlıyor ya. Bir ses. Bizim evin havuzu bile yok yani. Gerçi havuz olsa da ben girmem. Evet diyor, haklısın demiş. Haklıyım tabii. Hollanda'dan sevgili Ayşe. Gamze ne yapıyor? Bizim Fatma Gül ne yapıyor? Onlara da bir selam verelim. Hemen onları bir dürt. Onları da getir radyoya. Münih'ten Fatma Gül. Hollanda'dan sevgili kıymetli arkadaşlarımıza da, Gamze'ye de selam yollayalım. Eda ve Farmasi ailesi. Farmasi ile çok güzel bir araya geleceğiz ve muhteşem işler yapacağız sevgili Edoş'um. Tolga, çok teşekkürler. Senem, hoş geldin. Bahar, teşekkürlerimizi iletelim. Yeni gelenler, numarasının sonu 83 ile biten. Artı bir nerenin? Artı bir Amerika mı? Artı bir Amerika mı? Dünya Kupası'ndan mı dinliyor acaba? Acaba biz şu anda kıtalar arası mı yayın yapıyoruz? Peki, artı 43-660-130-1979 radyonun WhatsApp'ı. Şimdi artı bir, acaba nerenin alan kodu dedim. Fatih de diyor ki Beylikdüzü. Beylikdüzü olabilir diye. Harbiden ya. Beylikdüzü'nün bir tık ilerisi New York zaten. Beylikdüzü'ne gitmek için var ya eskiden, şimdi Beylikdüzü'ndeki, o zaman ben Beylikdüzü'nde yaşıyordum. Daha 2007-2008'li yıllarda falan. Abi çamur, her taraf böyle bataklık falan. Millet diyordu ki İbrahim sürekli buraya gidiyorsun geliyorsun ama şu anda nefes alamıyorlarmış. Yani şu anda daire fiyatları almış başını gidiyor yani. O yüzden ben Beylikdüzü'nü seviyorum kankacığım yani. Amerika'ya da yakın. Havuz sezonunu açtım diyor İbocuğum, buyur gel demiş. Çok teşekkürler sevgili Zeynep, çok sağ ol. İstanbul Avcılar. Benim burcum da ikizler, beni de yorumla demiş. İbrahim günaydın. Pindirinks'i bugün ben iki tane içtim diyor. Çok teşekkürler. Sevgili Şeref, hoş geldin Mersin Taşucu. Ailesine ve sevdiklerine, tüm dostlara da armağan edelim. Gülay Hanım hoş geldiniz. Teşekkürlerimizi iletelim. Hülya, Beyza. Burçlarınızı yazın Hülya ve Beyza. Size de hemen bir burç yorumu yapalım. Bakalım Hülya Hanım'ın burcu, Beyza'nın burcu neymiş? Onu da bir değerlendirelim. Benim bahçede jacuzzi ve sauna bile var demiş. Allah Allah. Nasıl bir bahçe o ya? Bir şey söyleyeceğim. Bizimle kafa mı buluyorsun sen? Ayşe. Bahçesinde şey varmış. Havuz, jacuzzi. Ne ararsan varmış. Abi çok enteresan ya. Hollanda. O zaman kahvaltıyı hazırla, sana geliyoruz ya. Ekiple beraber 20 kişiyiz ya. Ben olsaydım. Ama gerçekten çok güzel Beylikdüzü demiş. Sen Beylikdüzü'nde mi oturuyorsun Zeynep? Ben hep Avcılar kalmış aklımda. Sevilay diyor ki ben teraziyim biliyorsun demiş. Beni unutma. Unutma lütfen, tamam. Sevilay terazi burcu. Hemen terazilere bir baktıralım. Birazdan Özge'yi arayacağız. Özge bir baksın astroloğumuz. Yok cidden var, gerçekten var diyor. Kızım bahçede nasıl senin evinin bahçesinde jacuzzi ve sauna var? Nasıl bir evde oturuyorsun sen? Hollanda'da. Bir de ağlıyorsun para yok diye ikide bir mesaj atıyorsun. Gelin gerçekten çok sevinirim demiş. Misafirim olun demiş. 20 kişi de misafir edilmez ki. Allah'tan benim evim büyük mesela. Ben aynı anda 20 kişiyi misafir edebiliyorum. Acaba ben gönlü güzel bir insan mıyım? Artı 43-660-130-1979 radyonun WhatsApp'ı. Bakalım hemen burçlara. Valla canım Pindirinks'ten sonra kahve çekti ya. Beyza yay burcu demiş. Ben de oğlak burcuyum diyor. Hülya oğlak, Beyza da yay burcu. Ama yükseleniniz önemli burada kızlar. Hülya yükselenini yaz, Beyza da yazsın. Ben şimdi birazdan astrolog arkadaşıma not alayım. İbocuğum benim burcumu biliyorsun demiş. Kübra biliyorum. Akrep burcu. Evet İbo, ben Beylikdüzü'nde oturuyorum demiş. Bu da sitenin havuzu, benim değil demiş. Ortak kullanım alanı. Öyle bir fotoğraf çekmişsin ki hani evimin havuzu diye. Teşekkürler. Teşekkürler Şeref abi, Selina ailesinden. Selina Otel Taşucu'nda, onlara da sevgilerimizi iletelim. Bizleri dinliyor ve takip ediyor. Sezonu açtın ha kral. Kişi başı diyor 50 euro demiş. Fatih bizden para da istiyor. Bak diyor ki kişi başı diyor 50 euro diyor. Jacuzzi ve saunayı kullanırsan. Başka canım.
1: ben olsaydım.
0: Bir de biz para vereceğiz yani senin site yönetimine. 50 euro ne yapıyor? 2650 lira yapıyor. Güzel para. Benim yükselenim yengeç demiş. Beyza'nın ki boğa. Beyza yaya boğa. Senin neymiş? Oğlak. Yükseleni yengeç. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi. Seda diyor ki hani beni yorumlamadın birazdan. Aslan kadını geldi bak, aslanlar da burada. 3 tane aslan var sevgili Pınar. İbocuğum ben Kübra'nın arkadaşı Bahçeşehir'den, güzellik merkezine ne zaman geleceksin? Söz veriyorum Bahçeşehir'e geleceğim, bana konum at. Ne zaman dersen tamam mı? Bahçeşehir neresindesin bana yaz lütfen. Çok söz, ya 4 kere kadıncağız mesaj attı ne zaman geleceksin. Ama beni bir yerden alman lazım. İstanbul'da araba kullanmıyorum çünkü. Başka bir çare. Ya da bir arkadaşıma bıraktırım kendimi ya. Sıkıntı yok. Sen normal konum at. Söyle. Tülay hoş geldin. O da Tülay'ın burcuna bak. O yıkıldı ya. Burçlar var ya. Çıldırdılar şu anda. Burçlar deyince. Oğlak kadını enerjisini merak ediyorum diyor Sevil. Teşekkürler. Hemen birazdan yorumlayacağız. Benim yükselenim de terazi diyor. Sevilay teraziye terazi. Baksana. Sistem dondu yemin ediyorum şu anda. Şarkılar bile gitti yani. O derece bir enerjisi var teraziye terazi olanlar. Oğlaklar da iyiymiş. Oğlak, yükselen yengeç. Hollanda'dan Ayşe diyor ki sesli mesaj attım. Verelim mi ya? Acaba vermeli miyim şu an? Ne dediğini bilmiyoruz. Dur bakalım. Hadi verelim. Hollanda'dan Ayşe hoş geldin.
2: Goedemorgen İbo ve bütün Viyana FM dinleyenlere. Ya İbo'ya bir söz var ya, üzüm üzüme baka baka kararır. Biz de seni dinleye dinleye Euro seviyoruz. Euro seviyor.
0: Euro ne kız? Euro. Hadi bakalım bu şarkılar armağan olsun bak, diyor ki üzüm üzüme baka baka kararır.
2: İbo ve bütün Viyana FM dinleyenlere.
0: Bütün dinleyicilere selamlar diyor ve biz artık... Ya ben seviyorum ya Euro'yu. Teşekkürler sevgili Ayşe'cim. Southside Piercing Nuray abla geldi. Unutma beni diyor. Benim burcum da aslan. Aslan kadar aslan. Nuray abla ya. Ablamız ya. Kalitenin adresi ya. Artı 42 660 130 1979 radyonun WhatsApp'ı. Hadi burçlarınızı yazın, az sonra buradayım.

0: Ya Bursa'dan sevgili Halime, özür diliyorum, biraz duygusal oldu şarkı ya. Evet. Şimdi sevgili Fatih Mercan Taşı sürpriz, enerjisi çok da iyi. Dedim ya 11'de burada olacak diye. Tam dakik adam ya. Tam dakik ya. Kanka hoş geldin.
1: Hoş bulduk gerçekten. Çok teşekkür ederim sevgili İbrahim Elden. Bana bu şansı verdiğin için. Yayıncılık hayatım. Ya çok zor şartlar altındayım şu an. Çok zor şartlar altında yayın yapıyorum ama. Gerçekten çok mutluyum. Viyana FM dinleyicilerine, herkese selamlarımı yolluyorum.
0: Şimdi yayınlarımız Avusturya'da Viyana FM, Yunanistan'da Joy FM, evet. 106.9, Kuzey Kıbrıs'ta 97.0, Kıbrıs Türk FM'de de ortak yayındayız.
1: Hadi ya. Adana, ben Artvin'e selam yollayacaktım. Artvin'e
0: Adana, Adana'da da yayındayız.
1: Adana'da.
0: He. 95.5, ben frekansları sayayım.
1: O zaman Artvin'deki akrabalarım Adana'ya mı geçmesi lazım? Buradan bütün dinleyicilere selam iletiyorum gerçekten.
0: Bak hemen bak, Fatih hoş geldin. Fatih hocam diyor, Nuray ablamız.
1: Hoş bulduk.
0: Southside
1: Piercing. Piercing'e buradan selamlar olsun. İyi işler diyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
0: Bugün burç yorumlarını sen yapacaksın.
1: Ben mi yapacağım?
0: Evet.
1: Oo, acayip yorum yaparım. Hemen yolla gelsin bir tane.
0: Kanka teraziyle başlayalım. Bak yükseleni terazi.
1: Yükseleni terazi.
0: Normalde terazi. Terazi burçlarla başlayalım.
1: Genel olarak terazi olmayı seviyor anladığım kadarıyla.
0: Evet, Sevilay ve Hollanda'dan Papatya.
1: Şimdi Sevilay ve Hollanda'dan Papatya. İkisi terazi bunlar galiba.
0: Evet. Şimdi Eda da terazi.
1: Eda da mı terazi? Sen terazi özel yayını yapıyorsun herhalde bugün.
0: Valla bayağı bir terazi geldi.
1: Öyle mi? Hı-hı. Teraziler bu ay şu gözüküyor. Şimdi Mars retrosu var Mars'ın. Bu retro bizi ciddi anlamda etkileyebilir. Tamam mı? Kafaya bir şey takmayacaklar. Sıkıntı yok. Olan her şeye itidalli yaklaşsınlar yeter. Evet, sıradaki burcumuza.
0: Abi olmaz. Daha detaylı olması lazım.
1: Abi hiç anlamadığım bir konu ya.
0: Anlat, salla ama bugün.
1: Sallayayım mı?
0: Aynen.
1: Tamam. Muhtemelen şöyle maddi açıdan biraz sıkıntı yaşayabilirler. Ama gelen teklifleri de geri çevirmesinler. Çünkü
0: ne
1: orada
0: teklifi?
1: Ya her türlü teklif. Yani umulmadık candan umut kesilmez. Bir şey yapsınlar. Hani böyle bir kimseye kapıyı kapatmasınlar. Bol bol her sabah tok karnına İbrahim Elden dinlemeliler. Bu reçete, bunu yazması lazım. Şu an dinliyorlarsa yazsınlar. Bir daha söyleyemeyiz çünkü.
0: Aynen.
1: Mümkün olduğunca da kahvaltılarında sucuklu yumurtayı eksik etmesin. Özellikle teraziler. Bu ay bunu da belirtelim burada. Terazilere başarılar diliyoruz. Evet, sıradaki burcumuzu alalım.
0: Ya diyor ki para, aşk yok mu diyor. Var mı?
1: Var var, bolca var. İbrahim Elden'i dinleyin. Aşk da olur. Meşk'te her şey var.
0: Peki sevgili Hülya, o da oğlak kadını.
1: Oğlaklar bu
0: yükseleni
1: ay,
0: yengeç.
1: Yükseleni yengeç.
0: Bak önemli bak.
1: Bir dakika.
0: Normal oğlak olsa.
1: Bir daha söyle.
0: Oğlak kadını Hülya, yükseleni yengeç.
1: Ha, biz oğlak ve yengeçlere bakamıyoruz ya. Biz bizim yetkimiz yok orayla alakalı. Biz daha çok böyle işte akrep, terazi falan.
0: Anlaşmamıza göre.
1: Anlaşmamıza göre aynen. O alanlara çok bakın. Oraya kadar bakabiliyoruz.
0: Ya yıkıldı var ya, günaydın diyor. Arkadaş bizi yıktı diye. Leyla geldi.
1: Leyla'ya selam. Leyla da mı terazi?
0: Yok kanka dur, hepsi terazi olur
1: abi,
0: mu?
1: Abi bu kadar terazi varsa dernek kuralım ya. Valla.
0: Leyla diyor ki ben diyor Başak'ım diyor. Başak. Büyük harflerle de yazmış.
1: Başak. Başak demek bereket demektir. Yerine göre tabiri değişir Başakların. Ne demişler? Hatta bununla alakalı güzel bir atasözü var, onu söyleyemiyorum. Başaklar bu dönem mutlu olacaklar.
0: Nasıl mutlu olacaklar?
1: Yani genel olarak işte ne bileyim, böyle en ufak şeylerden mutlu olabilirler. Hı hı. Yani ufak tabii şeye göre değişir. Yani hayatımızdaki yaşadığımız şeylere göre değişir ama ufak büyük demesinler. Onlar da bütün avantajları değerlendirsinler. Tamam mı?
0: Küçüğe büyüğe bakmasın.
1: Küçüğe büyüğe bakmasınlar.
0: Çok iyi. Mutlu olmanın küçüğü büyüğü
1: evet,
0: olmaz yani.
1: Yani şimdi olumsuz taraflarını konuşmayalım. Canımızı sıkmayalım burada.
0: Orada badem güzeli biliyorsun Leyla. Hani badem. Normalde badendi ya. Sen onu hatırlıyor musun? Badem demiştin. Badem güzeli.
1: Ha, badem güzeli. Öyle bir şaka yaptım galiba zamanında.
0: O da gerçeği almış. Badem güzeli kaldı kadının adı.
1: Ha, öyle mi?
0: Aynen.
1: Ha, bu ismi vermekten de kendimde şu an gurur duyuyorum. Teşekkür ediyorum gerçekten.
0: Ya.
1: Canını sıkmasın Başaklar bu ay. Bol bol kazanacaklar.
0: Yalandan da olsa beni sevindirsin diyor. Mutlu etsin tamam, beni demiş.
1: Dur bozmasın şimdi, bak geliyor, oraya geliyor. O kısma geçiyoruz şu anda.
0: İyi dinle sevgili
1: bu
0: Leyla.
1: Bu ay Başaklar paraya para demeyecek.
0: Oo.
1: Aşk desen gırla.
0: Oh.
1: Eski sevgililerin mesajlarını attığı, Başakların yüz vermediği, hayırdır siz bu saatte ne mesajı diye tepki verecekleri, tamam mı? Falan filan yapacakları bir ayla karşılaşacaklar. Bu ay başakların zirvede olduğu bir şey olacak. Ama başaklara dikkat etmeleri lazım. Yani nasıl diyeyim?
0: En
1: özellikle başak mesela hani şeyi temsil eder ya aynı zamanda. Bolluk bereketi temsil eder ya. Başağa böyle kötü bir söz getirmeyecek hareketlerde bulunmaları gerekiyor. Başak da bu nispetle onlara yine aynı şekilde dönüş sağlayacak. Bunun da bilgisini verelim.
0: Ya.
1: Sevgili başaklara, başak erkeklerine, başak kadınlarına da selam olsun. Yaşasın başaklar. Ve buradan bütün burçlara da sesleniyorum. Başaklara dikkat edin. Başakları koruyalım. Onlarla iyi iletişim kuralım.
0: En çok gıybet eden burç hangisi?
1: En çok gıybet eden burç mu?
0: Aynen.
1: Hemen bakıyorum listeme şu anda. Evet. Yengeçler. Arada zaman, böyle akrepler de hayırdır falan diye yanlarına yaklaşıyorlar. Zaman, bir şeyler öğrenmeye çalışıyorlar.
0: O zaman Yıldız Viyana'dan diyor ki ben de diyor yengeç burcuyum demiş.
1: Aa, üstüne denk gelmesi de çok enteresan. Ama Yıldız Hanım öyle bir insan değil.
0: Değil
1: onun yükseleni neymiş? Bir, hemen onu öğrenelim.
0: Yükseleni de yengeç.
1: Yükseleni de mi? O zaman yapacak bir şey yok. Geçmiş olsun.
0: Kocası da yengeç.
1: Of! O akşam var ya evde neler dönüyordur. Aman Allah'ım ben tahmin etmek istemiyorum. Aman Allah'ım. Yani yemin ediyorum var ya Birleşmiş Milletler Genel Kurulu gibidir. Neler konuşuluyordur orada.
0: Vallahi dinleyicilerimiz çıldırdı şu anda. Diyor ki hadi ne olur diyor beni de diyor yorumlat.
1: Senin öyle
0: burcun
1: mi?
0: Ne? Lütfen. Kova burcuymuş Zeynep.
1: Kovalar bu ay şansları açık.
0: Bu arada Zeynep bizim bir tanıtsana kendini. Çok Zeynep'leri karıştırmayayım ben. Beylikdüzü Zeynep değil.
1: Numaralandır. Mi? Viyana'da var ya birinci Viyana, ikinci Zeynep, üçüncü Zeynep.
0: Zeynep derseniz diyor ben anlarım demiş.
1: Rönesans öncesi sonrası nasıl?
0: Kanka diyor ki Zeynep derseniz ben anlarım belki hatırlarsınız.
1: O zaman biz bütün Zeynepler adına da konuşabiliriz.
0: Aynen Zeynep burcu kovaymış.
1: Kovalar bu ay adı üstünde kova olduğu için hep böyle biriktirme işte ne bileyim tasarruf etme dönemine giriyorlar. Kovalar dert etmesin. Kovanın sırtı yere gelmez. Bak buradan bunu kenara yazın. Kova dediğinizde, kova arkadaşınız varsa hiç şey yapmayın.
0: Ay, ben
1: derler?
0: De kovayım biliyorum.
1: Sen de mi kovasın?
0: Aynen.
1: Tüh neyse. Neyse. kovalar iyidir. Kovalar olgun insanlardır. Hayata karşı ılımlılardır, olumlulardır. Nerede bir kova görürseniz onu sevin tamam mı?
0: Terazileşin.
1: Cici deyin ona cici.
0: Dedin ya Ayşe diyor ki
1: evet.
0: Küçük değil fark etmez.
1: Yok fark etmez bence. Önemli olan
0: mutlu olmak.
1: Mutlu olmak. Yani mutluluk burada önemli olan. Bu şekilde. Evet. Devam edelim astrolojimize.
0: Aslanlar.
1: Bu bir köşe olsun mu ya bu?
0: Evet.
1: Astroloji ne? Astrolojinin çığlığı diye bir bölüm yapalım sen. Olmaz mı?
0: Evet, kesinlikle. Bunu bir akışta belirleyelim.
1: Aslanlar mı dedin?
0: Aynen.
1: Abi görüşürüz kendine iyi bak. Al eyvallah sağ ol. Burada bit.
0: Tüy ya.
1: Ülke takımı gol yedi hay
0: Allah. Ülke takımı gol yedi ya.
1: Aslanlarla alakalı yani çok iyi burçtur. Aslan gibiler zaten dayanıklılardır bayağı acıya sıkıntıya ama bu ay ayvayı yediniz onu söyleyeyim. Sıkıntılar sizi şey yapabilir ne derler bulabilir. Ama sıkıntılar karşısında bir aslan gibi asil davranın tamam mı? Sizi sıkıntıya sokanlar problem çıkaranlar olacaktır tamam mı? Mümkün olduğunca sessiz kalın bazen. Her şeyde bir cümleniz olmasın. Her şeyi en iyi siz yapmıyorsunuz ya. Buradan bayağı kızıyormuş. Aslanlar burçların en şeyidir. Ne derler? Asil burçlarından biridir bu arada. Ayaküstü şimdi aslanları da karşımıza almayalım.
0: Aslan kadar aslan.
1: Aynen.
0: Diyor ki çok iyi bildi ya diyor.
1: Değil mi? Aynen ben bu işe giriyorum artık.
0: Ya Leyla diyor ki çok iyi bildi ya ben böyle bir şey görmedim.
1: Leyla ne burcu terazi Leyla mı?
0: Yok Başak Leyla.
1: Başak Leyla. Ha.
0: Niye küçüğü büyüğü?
1: Öyle. Aza çok kanaat etmeyen ne demişler çoğunu bulamaz.
0: Ya Leyla ya. Süpersin ya.
1: Bunların hepsi puzzle'ın bir parçası öyle düşünsün.
0: Nuray abla aslan kadını teşekkür ediyor. Çok güldürdün beni Fatih
1: aslan
0: hocam.
1: Aslan kadını ay, helal olsun.
0: Bircan da geldi bak o da aslan.
1: Öyle mi? Aslanlar toplanıyor. İki laf ettik burada hemen iki dakikada değil mi?
0: Yemin ediyorum
1: birazdan
0: var ya.
1: Birazdan linçleyecekler beni. Neyse sıkıntı yok.
0: Ay ay ay diyor. Kimleri duyuyorum diyor. Fatih hocam da oradaymış. Hoş gelmiş.
1: Hoş bu. Sen bayağı mesajları iyi tonluyorsun ha. Mehmet Ali Erbil formatında. Ay ay ay. Evet. Öyle selam olsun. Bak. Eyvallah. Çok selam olsun.
0: Bir kanka ben ama. Yazıldığı gibi okuyorum.
1: Sen bayağı iyi seslendiriyorsun. Dublaj yapıyor musunuz acaba?
0: Ara sıra.
1: İyi, güzel. Ara sıra bazı bazı. Var mı o şarkı? Ara sıra ha, bazı bazı.
0: Bak şarkı nasıl? Allah Allah.
1: Oo, güncel şarkılardan biri. Yıl 2015.
0: Kanka yine? Güncel şarkı herkes çalıyor. Biz biraz doğru özlenen diyorsun. Şarkıları
1: 90'lar
0: çalalım.
1: 90'lar falan, 80'ler falan da olur. Şu plağı çıkar da oradan dinleyelim. Plak, İbrahim Eller'in stüdyosunda yok yok
0: Fatih
1: yani.
0: Fatih diyor havaya girdi diyor, süper ya diyor.
1: Evet. Havaya girdi derken bana acaba orada şey mi diyorlar, hayır havalanma falan filan, geliriz meliriz falan. Acaba, Allah'tan birçoğu yurt dışından dinliyor, onun için böyle rahat sallıyorum ha.
0: Acaba Hollanda ile aramızda bir saat mi var?
1: Öyle mi?
0: Hollanda'dan diyor ki süper ya, harika gidiyorsunuz demiş. Balık burcu Seda.
1: Balık. Balık mevsimi değil biliyorsun.
0: Seda'nın
1: balıklar mevsimi. Balıklar çok duygusaldır ya. Çok içten insanlardır. Çok hissederler.
0: Değil mi?
1: Balık biliyorsun B12 anlamında da çok. Yani B12'den şuraya bağlayacağım. Balıklar unutmaz. Hafızaları çok keskindir, nettir. Yapılan iyiliği de unutmazlar, kötülüğü de unutmazlar. Çok vefalı balıklar, insanlardır. Tabi bu biraz balığın türüne de göre değişir. Buradan bütün balıklara selam olsun. Balık deyince akan sular durur. Ama durmaması lazım, yaşayamaz.
0: Ya.
1: Tabii balığın suyuna göre gitmek lazım. Balık biliyorsun her suda farklı balıklar olur. Neyse karıştı iyice. Balığa da buradan selam. Çok duygusallardır ama. Bak balık çok böyle stabil bir burçtur. Tamam mı? Böyle aslan gibi çok böyle yüksekte de yaşamaz. İşte akrepler, o konuya girmeyelim. Neyse. Terazi. Balık biraz daha stabil, arada kalmıştır. Yani bir ailede 4 çocuk varsa 3. çocuktur balık. Anladın mı? Hani arada varlığıyla yokluğu böyle hani çok hissedilmeye, ama balık iyidir yani.
0: Fatih bak çok mesaj var. Şimdi biz bir Pindrix arası yapacağız.
1: Bu arada buradan Kumkapı Balık Haline de selam olsun. Orada dostlarımız var, kardeşlerimiz.
0: Şimdi çok mesajlarımız çok var. Olur yaylar arada. Bekliyor bak yaylar.
1: Abi kurban olayım, bitmedi mi ya?
0: Abi dur, yay ve yükselen boğa.
1: Yükselen boğa.
0: Bak yayı geçtik. Bak yay normal zaten. Normalde aykırı. Bir de yükselen boğa.
1: Yükselen boğa.
0: Şaka mı yani ya?
1: Böyle tonladığına göre senin ciddi bir bilgin olması lazım. Bildiğin bir şey varsa paylaş bizle. Ya, evet.
0: Bircan'la Nuray. Nuray diyor ki beni de özel yorumlasın. Ha yok özel.
1: Aa, ondan abi özel yorumlara biz taksimetre açıyoruz. Olmaz. Evet, dakikası ne kadardı İbrahim Elden?
0: Dakikası 5 euro.
1: 5 kontür diyor.
0: Bircan ve Nuray ya valla. Onlar da derste bizi gerçekten bekliyorlar. Tüy evet. Ya dersleri unuttuk.
1: Evet. İbrahim Elden'in müthiş kurumsal bakış açısıyla işlediğimiz dersleri. Havada, karada, denizde her yerde ders yaptırdı bize. Evet. Bir paraşüt ayarlamaya çalışıyoruz. Ayarlarsak son dersimizi orada yapacağız. Nuray Hanım, Bircan Hanım. Biliyorsunuz her yerde denedik. Arabada, işte ne bileyim şeyde falan. Son dersimizi kısmet olursa bir paraşüt ayarlayacağız. Yamaç paraşütü eşliğinde yapacağız.
0: Baba Dağı'ndan.
1: Aynen.
0: Çok iyi ya. Kanka o zaman bir Pindrix arası verelim.
1: Evet, ben görmedim Pindrix ama.
0: Şimdi getireceğim.
1: Öyle mi?
0: Biraz abi
1: buz
0: sıcak
1: gibi.
0: Sıcak içilmiyor. Dolaba
1: kaç tane
0: koy.
1: İçebiliyoruz ondan?
0: Yani bende şu anda 12 tane var ama.
1: 12'sini içersek herhalde Çamsakur'u acilde buluruz kendini.
0: Hayır, şekersiz ve glutensiz.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Ne işe yarıyor o içince?
0: Şimdi Viyana'daki tüm Türk marketlerinde Pindrix'i içiyorsun. Tamam, alıyorsun önce bütün alışveriş yaptıktan
1: sonra. Sen bir ara dedin ben Viyana'ya gittim de herkes koşarak gidiyor işine falan. Bu evet. Pindrix'in etkisi olabilir mi?
0: Aynen öyle.
1: Enerji içeceği bu evet. Galiba.
0: Şekersiz, glutensiz bir enerji veren içecek. Ha. Yani direkt enerji içeceği.
1: Sen bize az önce kahvaltıda tahin pekmez yedirmeseydin o zaman ya.
0: O yüzden Viyana'daki tüm Türk marketlerinde Pindrix zamanı sponsorumuz Pindrix'e çok teşekkürler.
1: Bir kolide kaç tane oluyor ortalama?
0: Şöyle koliler bilmiyorum da marketlerde içecek rağonunda çileklisi var, beyaz şeftalisi var, limonlusu var.
1: Evet.
0: Hepsi var. Sen zaten Viyana'ya gideceğiz beraber.
1: Evet.
0: Bir alışveriş yapalım orada, olur mu?
1: Tamam, olur. 24'lü Pindrix gider.
0: Evet, bir kısa bir Pindrix molası. Bu arada Bintas süpermarketlerinde de bulabilirsiniz. Fatih Mercan Taşı. Instagram'dan da göz atın Fatih Mercan Taşı ve İbrahim Elden bugün.
1: Çok göz atılacak bir şey yok Instagram'da.
0: Haftalık düzenli burç yorumları.
1: Acaba ismimin altına astrolog diye eklemeli miyim artık? İş gerçekten önemli mi acaba?
0: Bence önemli.
1: 16 yıldır mizahla komediyle uğraşıyorum. Tamam mı? Bak astrolojiye girdik, tavan yaptı olay, görüyor musun?
0: Aynen öyle, biliyorum. Bak şu anda
1: evet.
0: Yaylar bekliyor, ikizler bekliyor ve akrepler bekliyor.
1: Biz ama 15 dakika sonra kapatıyoruz ya, yetişir mi?
0: Bu şarkı güzel mi, değiştireyim mi?
1: Oo, yine güncel şarkılardan bir tanesi. 1980 Ebru Gündeş'in ilk çıkış parçalarından birisi.
0: Tamam, o zaman sen seç, hadi söyle.
1: Bak bir şey söyleyeyim mi? Bu aralar çok dinlediğim bir şarkı var. Rica söyle. Ediyorum. Ankara Eko'dan Gel var. Bir dakikalık bir şarkı ama çok güzel. Ankara, yani böyle dinledikçe dinleyesi geliyor insanın. Hatta dinlemediğinde kafasında da... Abi bakar mısın ya? Harika. Hadi benden size gelsin. Herkese gelsin. Viyana, Yunanistan, Mozambik, San Marino. San Marino yedek kulübesi. Dünya Kupası'na selam olsun. Herkese gelsin. Benden gelsin. Harika bir şarkı. Şarkının 30 saniyesi gitti zaten ben konuşarak. Başa alabilir miyiz İbrahim Bey? Susuyorum ben, hadi. Tamam.

0: Yok böyle bir şarkı ya.
1: Çok iyi değil mi ya?
0: Bence çok iyi.
1: Sadece biraz kısa.
0: Olsun.
1: Bak bir şarkı daha var. Ver abi onu da.
0: Bu mu?
1: Bu Ankaralı Turgut mu abi? Bakayım. Evet. Hadi bu da size gelsin be. Yakacak. Salman Tin. Harikadır. Can izi sizlerle.

0: Acaba biz bugün çok güzel harika, şarkılar mı çalıyoruz harika. Ya?
1: Harika. Bu aralar en çok dinlediğim iki şarkı. Gerçekten çok iyi değil mi? Çok kaliteli değil mi?
0: Ben çok beğen. Pau sever misin?
1: Ne?
0: Pau.
1: Aa yok ya. Abi Ankara Eko'yla Salmantin Köfün grubu biliyorsun tekrar bir araya geldi. Bu hafta sonuydu hatırladığım kadarıyla. Küçük Çiftlik Park'ta bir konserleri olacaktı fakat solistin hastalanması sebebiyle Salmantin bir boğaz ve kulak iltihabı geçiriyormuş. Ertelediler. Bir ara ayrıldı onlar biliyorsun.
0: Evet.
1: O diğer işte ekipteki arkadaşı Hollanda'ya falan yerleşti. Muhtemelen yapamadım artık ne oldu bilmiyorum. Tekrar birleştiler. Çok da güzel oldu. Yani grup çok iyi gidiyordu ya. Köfünün şarkıları çok iyiydi yani.
0: Evet. Bu şarkı da güzel. Bu arada Kadriye de geldi. Kadriye Burcu'nu yazsana yayınlar İbo demiş. Kadriye sana zahmet hemen bir Burcu'nu yazarsan günün şarkısını da yollayayım. Kadriye o kadar içten, o kadar güzel enerjisi var ki evet. Ailesine ve sevdiklerine de güzel. Benimle de bir makara yapar mısınız demiş Demet.
1: O nasıl bir talep ya?
0: Vallahi öyle yazmış. Demet diyor ki benimle de bir makara yapar mısınız?
1: Evet.
0: Benim burcum da ikizler demiş.
1: İkizler ha. Ya benim şu an şakam bitti. Birazdan gelir muhtemelen. Şakam gelince olsa olur mu İbrahim Bey? Arada girsem böyle.
0: Aynen.
1: Ha, benim şu an şakam çok gelmiyor.
0: Ha, diyor ki öyle diyor. Sıradan dersleri herkes yapar diyor. Sizin farklı yerlerde ders yapmanız

0: Yıllardır üzerinde çalışmadığım konular. Özellikle buna da dikkatini çekerim. Genelde herkes der ya, yıllardır bunun üzerine çalışıyor. Bir çalışmadık şu an itibariyle.
1: Kanka Kamer çok içten, Kamer'i çok seviyorum. Enerjisine bayılıyorum. Evet. Şimdi ben trende kaybolduğum zaman Kamer beni orada bulacakmış. Nasıl?
0: Trende kaybolduğunda seni bulacak.
1: Kamer burcunu yazsana hemen Fatih buradayken yorumlatayım.
0: Yalnız sen bayağı herkesin enerjisini beğeniyorsun. Acaba sen Enerji Bakanlığı'yla iş mi yapman lazım? Katkılarıyla mı yapman lazım program?
1: Abi Pindirings olduğu için keyfim yerinde.
0: Evet ya.
1: Ya
0: ne kadar iyi gitti ya. Soğuk soğuk biz az önce içtik. Ben Aslan acayip burcu enerjim iniyor. Yerine geldi şu anda. Ne yapmalıyım?
1: Bence
0: ben bir çıkıp iki tur mu atsam dışarı?
1: İbo diyor çok teşekkürler diyor. Ben diyor aslan kadınıyım demiş.
0: Aslan
1: Kadriye.
0: Kadını. Tamam. Hadi. Bizim ne yapmamız lazım bu konuda? Evet aslan kadını. Tebrikler aslan kadını. Evet. Aslan kadınları çok otoriter olur. Bak İbrahim Elden beni iyi dinle.
1: Abi bilmedim.
0: Karşına bak bir dakika bak şimdi bilmiyor bak bu konu önemli. Aslan kadını karşındaysa ne yapacaksın biliyor musun? Önünü ilikleyeceksin hemen. Yani şey ceketinden bahsediyorum. Tamam mı? Ceketin yoksa tişörtünü böyle ilikliyormuş gibi yapacaksın. Ona saygı duyacaksın. Yoksa oradan kafana şişe mişe falan ne varsa fırlatır atar vallahi. Aslan kadını ciddiyeti samimiyeti sever. Heh. Tamam adamı hasta etmeyin. Evet.
1: Koç burcuymuş
0: aslanlar
1: Kamer.
0: Aslanlar nasıl konuştum ha? Değil mi? İç sesi oldum onların.
1: Alkışlar aslanlardan geliyor.
0: Aslanların gibi. En sevdiği cümleyi söyleyeyim sana? Hı. Sen kimsin? Kim oluyorsun mesela? Bu? Hayır o benim yanımdan geçemez. Yani anladın mı? Benimle iletişim bile... Bak bu cümleleri çok severler.
1: Peki bir şey söyleyeceğim. Kamer Hanım koç kadını.
0: Koç. Ooo.
1: Filmi kopardı ya. Şu an ben
0: Koç,
1: var ya.
0: Koç çok zengin bir burçtur biliyorsun. Özellikle Türkiye. Buradan Koç ailesine de selam olsun. Şimdi Koç bereket demektir. Mesela Koç'un şeyleri var ya İbrahim Bey. Ne diyorlar ona?
1: Kamer Koç burcu.
0: Tamam
1: ve...
0: işte bak yorumluyorum. Tamam. Şimdi neden Koç'a Koç neden demişler? Koç hayvanının bir özelliği var. Ne? Mesela şurasında ne var? Böyle hani uzun bir şey var ya. Ne
1: boynuz.
0: Şimdi boynuz demek ne demektir?
1: Ne demek?
0: Boynuz demek adalet demektir.
1: Ya.
0: Aynen. Yani siz koç kadınla boynuzlayamazsınız.
1: Ya.
0: Kanmaz.
1: Kanmaz. Yemez o işleri.
0: Yemez.
1: Yemez abi.
0: Uyanıktır. Aman tehlikeli. Böyle kandırdığını da anladığında var ya. Boynuz darbesiyle çok enteresan şeyler yapar.
1: En çok hangi burçla anlaşır?
0: Koç mu? Koç mu?
1: Ha? Evet koç abi.
0: Koç en çok hangi burçla anlaşır biliyor musun? Seni mi söyleyeyim? Sen kova mıydın? En çok kovayla anlaşırmış. Pardon bunu çaktırmayacaktım.
2: Eczanelerde satılmayan tek ilaç.
0: Şu an başka bir radyoya mı bağlanıyoruz bu anonstan sonra? İbrahim Elden ne?
1: Hayır, bak,
0: vites
1: bak.
0: Topuzu programı, arabesk programı
1: bak,
0: mı yapacağız?
1: Bak dur. Beni tanımla. İbrahim Elden'i tanımla.
0: İbrahim Elden ne diyeyim?
1: Beni biraz öv.
0: Seni öveyim. İbrahim Elden genelde kurak topraklarda yetişir. Denize dağların paralel olduğu bölgede maki bitki örtüsüyle eşler.
1: Bak İbrahim Elden bak.
0: Benim... İbrahim Elden enerji demektir. İbrahim Elden mutluluk demektir. İbrahim Elden bereket demektir. İbrahim Elden ooo demektir. İbrahim Elden pozitiflik demektir. İbrahim Elden adanmışlık demektir. İbrahim Elden... Hayat demektir. İbrahim Elden.
1: Tamam kanka dur.
0: İbrahim Elden'in özelliklerini saydık.
1: Bak.
2: Eczanelerde satılmayan tek ilaç.
1: İbrahim Elden.
0: Aynen ya. Majezik bir, aspirin bir, İbrahim Elden 2'dir yani. Bak. Uydu reklamlarındaki kanallara döneyim mi? İbrahim Elden'in faydaları 1. Romatizma 2. Bal ağrıları, baş ağrıları. Sıkıntınız mı var? Hemen İbrahim Elden'i dinliyorsunuz. Özellikle... Ağrıyan bölgenize doğru. Şimdi ya radyo yayınımız var ya bak deneyin. Şimdi hoparlörünüz varsa tam hoparlörünüzü ağrıyan bölgeye doğru çevirin.
1: Fatih.
0: Ağrınız geçecek.
1: Bak Zuhal ablam da dinliyor tamam o da boğa evet. Kadını.
0: Boğa.
1: Hadi Zuhal abla boğa.
0: Çok sert bakmış çok kurumsal bakmış
1: abla,
0: Zuhal Hanım.
1: Abla bizim bir tanemiz yani.
0: Boğa mı Zuhal Hanım?
1: Gürcan abinin eşi. Gürcan abine hangi burçtandı ya?
0: Gürcan abiye şöyle söyleyeyim. Zuhal Hanım'dı değil mi?
1: Evet.
0: Zuhal Hanım uzaklardan sert vurur, onu söyleyeyim. Elinin tersi ağırdır ya. Zuhal Hanım öyle bakmış.
1: Hayır be, ne yaptın?
0: Benimle
1: sen?
0: Alakalı bak, olumsuz bir şey de.

0: Demeyeyim buradan direkt şey Zuhal Hanım şu an yolda herhalde. Yolda mı
1: Evet,
0: dinliyor bizi?
1: yolda bizleri dinliyor şu anda.
0: Evet.
1: Sevgili Otofire'e da selam yollayalım.
0: Otofire.
1: Mahmut abicim bir türlü iletişim kuramadık dün iki gündür.
0: Şimdi, şu an canlı bağlantı mı yaptın telefonla?
1: Hayır, şu anda Mahmut abi hattın diğer ucunda olacak. Mahmut evet. Abi sana bir dakikaya hemen dönüyoruz.
0: Evet.
1: Otofire.
0: Birazdan.
1: Bahçeli evler.
0: İç dış detaylı yıkamayla alakalı bütün bilgileri alacağız,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet ya. Otofire'dan. Arabamı bugün Otofire'e götüreceğim Bahçeli
0: Son
1: evlere.
0: Son güncel fiyatlar nelerdir?
1: Çok güzel ya. Bugün bizi dinleyip gidenlere %10 indirim var.
0: Vallahi. Peki onun Mahmut Bey'in haberi var mı
1: Mahmut
0: bu konuda?
1: Mahmut Bey'in haberi var mı? Mahmut Bey haberiniz var mı? Ya Mahmut abi seni seviyoruz ya. Kanka bu şarkıyı dinleyelim mi? Sonra
0: bu şarkıyı Otofire'a armağan edelim.
1: Otofire.
0: Orada iç dış yıkama yapan arkadaşlara armağan edelim.
1: Tüm emekçilere.
0: Ve Otofire'a gelen arabalara armağan edelim.
1: Hadi gönderelim.
0: Acaba şey yapıyorlar mı? Oraya gelen arabaları Viyana FM'i kaydediyorlar mı?
1: Abi aynen ya. Mahmut Bey Viyana FM'i kaydediyor musunuz Otofire arabalarını yıkatanlara? Kaydediyor. Yani geçen şahit oldum.
0: Öyle mi?
1: Tabii aynen. Ha. İyi ki varsın. O zaman bir Mahmut
0: söylüyorsun
1: abi.
0: Şu yalanı be İbrahim.
1: Bir şarkı arası hemen geliyoruz.
0: Evet. Evet.

0: Bintat Süpermarketleri 22. Viyana'da. Bintat Süpermarketlerine gittiğiniz zaman Pindirings'i almayı unutmayın. Bu arada Şeref abi, Bintat Süpermarket'in kurucusu, sadece Korneaburg'dan değil, 22. Viyana'da 2 şube daha açtı. Önümüzdeki günlerde tüm Viyana'da ve tüm Viyana dışında da güzel sürprizleri var. Büyük alkışlar Bintat Süpermarketleri. Hayırlı işler, bereketli olsun. Kadri Hanım diyor ki çok güzel anlattı Fatih diyor.
1: Teşekkürler. Şu an bütün aslan burçlarını arkama aldığımı hissediyorum.
0: Vallahi sen var, tribüne
1: oynadın. Biraz tedirginim ama olsun. Umarım güzel olur.
0: Bak diyor ki Fatih Hoca diyor aslanları övüyor mu, dövüyor mu? Çok
1: yok, anlayamadım. Yok yok. Aslanlar. Şimdi eksik yanlarımızı da bilmemiz lazım İbrahim elden. Yani anladın mı? Hani doğru. Artısıyla eksisiyle şey yapmamız gerekir yani. Ne derler? Konuşmakta fayda var. Mesajlarda bayağı yoğun görüyorum buradan.
0: Ya diyor harikasın hocam diyor. Karnım ağrılar gibi demiş Nuray abla.
1: Eyvallah. Karnımız yeter ki gülmekten ağrısın. Başka bir şeyden ağrımasın da.
0: Aynen.
1: Ağrıyorsa da karnımız gülmekten ağrısın. Gerçekten. Bak bunu arabanın arkasına yazdır bu cümleyi. Kamyonun falan var mı? Kamyon arkası yazdır. Varsa yazdır bu.
0: Kamyon ya. Bak evet. Derya geldi Almanya'nın Essen bölgesinden.
1: Oo, Essen'in neyi meşhur?
0: Hava esiyor ya orada.
1: Böyle şakalar olacaksa ben müsaade isteyeyim.
0: Harikasınız diyor. Hoş geldin. Fatih'e ve İbrahim'e çok selam.
1: Sağ
0: Almanya
1: ol.
0: Essen boğa kadını.
1: Boğa kadını. Ya sen bize iyi sardırdın bak ha burçları.
0: Hadi boğaları ne bekliyor?
1: Bak, boğaları ne bekliyor?
0: Zuhal abla boğa bak. Boğaları sayayım. Zuhal abla boğa.
1: Zuhal Hanım çok sert bakmış ama ya.
0: Derya Hanım boğa. Ondan sonra sevgili psikoloğun ismi neydi? Hülya'nın kızının adı ya.
1: Hülya.
0: Beyza. Yok
1: Beyza.
0: Yok. Beyza. Ya dur.
1: Burak.
0: Hülya dinliyorsan yazsana ben
1: Büşra.
0: Karıştırdım. Büşra değil ya. Gizem Beyza.
1: Gizem.
0: Ya Gizem tam değil
1: Beyza,
0: ya. Gizem.
1: Tam Beyza. Şu an milli takım kadrosu sayıyor gibiyim. Çok güzel bir şarkı. Lise yıllarıma gittim.
0: Aynen. Çalışkan bir çocuk muydun?
1: Hayır, çok tembel bir çocuktum.
0: Vallahi.
1: Vallahi hisse yani ne derler, çok kötü bir lise dönemim oldu. Sonradan akıllandım ben. Sanayide çalıştım bir 3-4 ay.
0: Hı hı.
1: O anahtarları kafama yiyince falan dedim sonra benim okumam lazım. Ondan sonra akıllanmıştım. Sonra iki tane üniversite okudum.
0: Kaz ayaklarım çıktı ya sizin yüzünüzden demiş.
1: Ne çıkmış?
0: Kaz ayakları yazmış.
1: Kaz ayakları çıkmış. Mevsimi miymiş? Bu mevsimde mi çıkıyormuş genelde? Ha,
0: evet.
1: Şey mi? Yüzde çıkan çizgilerden bahsediyorsun. Ha,
0: aynen, Hollanda'dan Ayşe.
1: Ha, yok ya, gülmek iyidir ya. Gülmek yüzdeki kasları çalıştırır. Mimikleri hareketlendirir.
0: Kanka ben bir
1: şey... Onun dışında bağışıklığı güçlendirir. Botoks etkisi oluşturur. 2 kilo pirzola yemiş gibi vücuda mutluluk hormonu salgılatır.
0: Bak Beyza'ymış, gördün mü? Hülya yazdı, diyor ki Beyza.
1: Tamam, Beyza.
0: Ben sana Beyza diyorum, sen Büşra diyorsun. Büşra kim abi?
1: Yani Büşralar da var bu hayatta biliyorsun.
0: Var da Hülya'nın kızı değil.
1: Tamam, Hülya'nın kızı. Ha,
0: diyor
1: tamam.
0: Ki yay diyor yükselen...
1: Hülya Hanım Hollanda'dan mıydı?
0: Hayır be, bizim Başakşehir'den.
1: Ha, Başakşehir'den.
0: Gizem'in annesi.
1: Ha öyle mi?
0: Hı-hı.
1: Ha tamam, Gizem'in... dün geldiler dün.
0: Gizem'in annesi aynen, dün ne kadar güzel enerjisi vardı ya, çok selam.
1: Evet aynen, selam olsun hepsine.
0: Hülya ve sevgili Gizem'e ve Beyza. Beyza ne zaman... Beyza bize kurabiye yapsın ya.
1: Ya sen böyle niye kısır günü gibi...
0: Kanka niye biliyor musun?
1: Şimdi herkes bir şey yapıyor burada programda. İbrahim elden helal olsun. Bak işleyen demir ışıldar sizi boş bırakmıyor. Herkese bir şey yaptı. Altın günü mü yapsak acaba?
0: Acaba ben Viyana'da altın günü mü yapmalıyım?
1: Aynen.
0: Altın günü bana gelince kaçayım hemen.
1: 100 kişi falan gelmesin bize sıra.
0: Bir şey söyleyeyim bak, Zuhal abla ne diyor?
1: Ne diyor? Her şey.
0: Ya gerçekten süper yorumladı ya.
1: Boğayı mı?
0: Hmm.
1: Ha. Öyle
0: yumuşadım,
1: çok iyi.
0: Yumuşadım diyor. Tamam diyor. Yumuşadım.
1: Çok iyi. Evet,
0: dur,
1: tamam.
0: Bir daha atmış. Bak bir tane daha atmış fotoğraf.
1: Bakayım hemen. Bak. Şu an herkes bir fotoğraf atsın.
0: Evet.
1: Kimdi bu hanımefendi?
0: Zuhal abla.
1: Zuhal Hanım gülebiliyormuş. Bak güzel vallahi bak. Ya şimdi oldu ya Zuhal Hanım. Siz modunuz bence bu. Siz böyle bir insansınız. Bence bütün gün böyle gezin.
0: Zuhal aynen. Ablam kesin alışverişe gidiyordur.
1: Ya onun için mutlu diyorsun.
0: Şimdi Gürcan abiden kartı almıştır.
1: Bence Gürcan abi tam tersine mutsuzdur herhalde şu anda. Farklı iki farklı ne derler? İki farklı duygu yaşıyor
0: ama
1: şu anda.
0: Ama var ya birbirlerini bulmuşlar ya. Allah nazardan
1: öyle
0: saklasın.
1: Öyle mi? Allah nazardan saklasın.
0: Gürcan abim 10 numara. Zuhal abla. Mesela Murat abiyle Emine abla da öyle.
1: Bunlar... Murat abi, Emine abla.
0: Murat abi.
1: Sen bayağı böyle şey ya, ne derler? Ailelerin vazgeçilmez programı mısın acaba?
0: Biz aile olduk kanka.
1: Herkesin soy ağacını biliyor ya. Valla o onun amcasının oğlu bu falan böyle. Ha? İbrahim Elden sana bir düğün yapsak bayat şey gelirler ha.
0: Takı gelir.
1: Ha, takı gelir yani.
0: Zaten evlendim bir sürü takı geldi.
1: Öyle mi?
0: Sen ayrıldım bir daha evleneyim diyorum bir daha geldim.
1: Baktın karlı iş.
0: Ay çok ay, iyi çok ama iyi. Bu sefer ben isteyeceğim.
1: Öyle mi?
0: Benden ayrılan kişiden. Bir tane sözleşme yapacağım. Benden ayrılırsan bana atıyorum 100 bin euro tazminat ödemek zorundasın. Nasıl? Ha,
1: çok iyi gerçekten.
0: Arkadaşlar
1: çok
0: mantıklı mı acaba?
1: Çok mantıklı. Erkek tarafı için çok mantıklı da kız tarafı için. Biraz. Sen bir aslan burcu bulsana ya. Bir şey diyeceğim. İbrahim Elden şu an gülmekten konuşamıyor. Ay, bunu da belirtmek istedim.
0: Abi benim, sence benim en çok anlaştığım burç hangisi? Anlaşacağım ya da.
1: Bence seninle anlaşacağın en iyi burç kova burcu ya.
0: Kova mı?
1: He.
0: Başka? Yengeç. Yay yok mu yay?
1: Yengeç, yay, boğa.
0: Oğlak.
1: Oğlak. Aksan hepsiyle iyi anlaşırsın ya.
0: İkizler.
1: Akrep. İkizler. Yapıştır gitsin. Hepsiyle anlaşırsın.
0: Hepsiyle anlaşayım tamam.
1: Aynen öyle.
0: Hadi seçiyoruz.
1: Aynen. Kampanya benim, patron çıldırdı. Evet.
0: Benim bahçede diyor jacuzzi ve diyor sauna ve aynı zamanda ne demiş? Asma mı?
1: Asma.
0: Asma ağacı diyor.
1: Aa helikopter pisti yok olmaz.
0: Eksik, Ayşe büyük Allah eksik. Aşkına atsana o ambiyansı bize.
1: Aidat ne kadarmış ya biz de tutalım.
0: Aidat ne kadar Hollanda'da o bahsettiğin yerler için?
1: Bahçede jacuzzi olmaz ki ya. Bahçede nasıl bir jacuzzi
0: olur? Sallıyor ya öyle bir ha? Ev mi olur ya?
1: Bizim evimizde de var. Bizde duşakabin var. Yetiyor.
0: Hava atıyor be. Ya öyle bir ev mi olur ya? Bahçeli jacuzzi var.
1: Tamam kadını sen de emlakçı yaptın. Yarım saattir fotoğraf atıyor. Peki isim neydi?
0: Ayşe.
1: Ayşe Hanım peki kaç metre kadar? Brüt mü? Kat mülkiyetli mi falan?
0: Fatih Bey'e çok selamlar diyor.
1: Kim?
0: Selamımızı yolluyoruz diyor. Fatih Bey'e çok selamlarımızı...
1: Tamam kim işte o hani Hülya ismini Hanım, vermek dün... istemeyen bir dinleyicim. Ha, yok, Hülya Hanım mı?
0: Dün dedi ya evde yemekleri normalde ben yapıyorum ama Gizem de çok güzel yemek yapar.
1: Sen bayağı sır tutuyorsun ya burada ha. Bütün programda bütün her şeyi. İyi bayağı güzel sır tutuyorsun.
0: Ay çok iyi ya. O zaman Gizem bize börek yapacak. Beyza kurabiye yapıyor. Hülya ne yapsın? Annesi.
1: Hülya da yesin yani ne yapalım yani. Kızı yani sonuçta. Bu zamana kadar hep Hülya yapmış. Bundan sonra da Gizem yapsın ne olacak?
0: Aynen.
1: Baksın annesine. Doğru mu Hülya Hanım ya? Aman Hülya Hanım da uzatsın ayaklarını yaslansın arkasına keyfine baksın.
0: Bu saatten sonra keyfine bak
1: Hülya. Ne burcuydu Hülya Hanım?
0: Oğlak kadını.
1: Oo kalk kalk kalk oturmak falan yok kalk.
0: Harikasınız. Geri alıyorum. Enerjiniz süper ya demiş.
1: Öyle mi? Peki aynen. Bu enerjimizin kaynağı ne?
0: Pindrinks.
2: Ya.
0: Şekersiz ve glutensiz Pindrinks Viyana'daki tüm Türk marketlerinde.
2: Giderken sağda dönerken solda.
0: Fatih bir şey söyleyeyim mi?
2: Gebze 5. kilometre. Heh.
0: Ben tabii sponsorum diye söylemiyorum. Gerçekten bir yıllık sözleşme yaptık ve her gün onları anlatmanın mutluluğunu yaşıyorum.
1: Ben Pindrinks. Görüyorum burada anlatırken ne kadar mutlu olduğunu.
0: Aynen öyle.
1: O zaten yüzden... senin de sevdiğin bir alan. Hani böyle enerji işte ne bileyim. Pozitiflik.
0: Evet. O yüzden Pindrinks ailesine İletişim. Çok teşekkürler. Viyana'daki tüm Türk marketlerinde.
1: Bence İstanbul'da da olmalı ya.
0: Evet Türkiye'de.
1: İstanbul'da niye yok?
0: Murat abi bu da.
1: Murat abi mi? Murat.
0: Erdatlı.
1: Murat Erdatlı'ya selam olsun. Şu an çalışıyor galiba.
0: Ne yorumluyorsun hocam?
1: Fotoğrafa bakınca mı?
0: Aha.
1: Yani çok bir şey demeyeyim falan pozitiflik görüyorum.
0: Adama bak kral.
1: Mutluluk adı. Görüyorum.
0: Gözlükler nasıl?
1: Gözlükler çok iyi. Şu an Viyana FM'i dinliyor. Gözlüklerin yansımasından onu görüyorum. Umut görüyorum. Huzur görüyorum ya Murat abiye bakınca.
0: Vallahi.
1: Enerji gibi. Pindrix görüyorum Murat abiye bakınca.
0: Adam ya. Yemin Pindrix gibi adam ya.
1: Aynen ya. Evet. Of be şarkılara bak. Sen bizi sıkıntıya sokacaksın bugün ha.
0: Niye?
1: Aa bu nasıl bir şarkı? Ver oradan bir Serdar Ortaç.
0: Hangisini çalıyor?
1: Hayat beni neden yoruyorsun? Madem çok günah oyunu sen bozuyorsun. Şeytan diyor ki yana şuna. Adını anmasa taş ola. Deli kader seni
0: Serdar
1: karşın.
0: Serdar Ortaç. Şarkısının ne?
1: Şeytan. Tövbe estağfurullah. İsmini öyle koymuş ben ne yapayım? Ay ha bu şarkı değil ama.
0: Bu olmasın mı?
1: Bu olmasın. Bu şey böyle yaz günü beachlerde çalan şarkılardan. Biz şu an.
0: Şu nasıl?
1: Bakayım. Bu şey genelde böyle işte şey ne shower partileri yapılıyor orada çalan müziklerden bunlar. Aa bu da güzel bu da olur. Ne bu neşe beni deli eden bu tavır.
0: Şu nasıl?
1: Ünlü düşünür Serdar Ortaç modern çağın filozofu Serdar Ortaç'ın.
0: Evet. Nasıl kanka?
1: Bakayım. İki deli bir araya gel. Yok, şu an biz ikimiz olduğumuz için yanlış anlayabilirler.
0: Bence tam bize göre bu.
1: Yok ya. İki sen... deli. Bizim niye ikimizin şarkısı var abi? Olmaz.
0: Bak. Şu nasıl? Bakayım. Şu nasıl?
1: Deliler gibi yanıyorum. Bak bu da bu da yanlış anlaşılabilir.
0: Dur bakayım. Şu nasıl?
1: Evet bu. Evet. Acaba bu şarkıyla daha mı mutluyuz?
0: Bence de.
1: O zaman bütün dinleyicilerimize gelsin.
0: Gelsin bakalım.
1: Aynen.
0: Pindrinks İbrahim Elden'i sunuyor bugün Fatih Mercantaş ile beraber. Burçların yorumlarını yapıyoruz. Çok, hadi bu burcunuzu yazın
1: soy
0: bize.
1: Soy ismimi söyleyince çok samimi olmuyor ya. Fatih ile beraberiz diyebilirsin.
0: Öyle mi?
1: Bugün Fatih Mercantaş ile beraberiz. TC kimlik numarası 412-9. Yok söyle söyle reklamımı yap ya.
0: Kanka Fatih görebilir miyiz demiş.
1: Yok be. Hayal kırıklığı yaşarsınız. Beni şu an nasıl hayal ediyorsanız bırakın öyle kalsın. Belki öyle bir mi? Brad Pitt, belki bir Çağlar Çorumlu diyormuş. Evet.
0: Şu an iş yerindeyim diyor Ayşe öyle Hollanda'dan.
1: Ne iş yapıyor acaba? Ne işler çeviriyorsunuz? Hemen yazın.
0: Sevgili Ayşe kahve dükkanında çalışıyor.
1: Öyle mi?
0: Hollanda'da evet.
1: Aa, hani bizim kahve içecektik İbrahim Elden.
0: Şimdi kahveyi yapıyor. Müslüm abi geldi, ona da selam
1: Müslüm
0: yolluyorum.
1: Müslüm abiye selam olsun. Müslüm abi kim?
0: Müslüm abimiz, abimiz.
1: Öyle mi?
0: Bak şuradan.
1: Ay bakalım neler var daha şöyle.
0: Artı 43-660-130-19-79 radyo numarası.
1: Abi sen bunu nasıl ezberledin ya bu numarayı?
0: Artı 43-660-130-19-79 kanka şöyle şöyle.
1: Bende artı 43 kaldı sadece.
0: Şu var ya bak.
1: Aha,
0: şunu
1: tamam.
0: Getiriyorsun.
1: Parmağımızla şöyle şey
0: aynen,
1: yapıyoruz.
0: Aynen bir kere tıklıyoruz.
1: Bu arada tabletle oynuyoruz yanlış anlamayın. Tamam o zaman kısa bir ara mı verelim ne yapalım?
0: Aynen küçük bir ara verelim. Bir Pindrinks molasına çıkalım sonra kahve içelim. Bin Tat Süpermarketleri İbrahim Elden'i sunuyor. 22. Viyana'da Bin Tat Süpermarketi
1: selamlar
0: açıldı.
1: Canlar adamsınız ne yayın ya demiş süpersiniz demiş.
0: Müslüm abi mi?
1: Müslüm abi demiş.
0: Müslüm baba. Şöyle aynen bir kere tıklıyorsun kanka mouse'u.
1: Tamam abi teknolojiyle yeni tanışmış biri gibi hissediyorum kendimi şu anda. Harika bir enerjiniz var demiş. Enerjim düşüktü. Yıldız Hanım yollamış.
0: Viyana'dan.
1: Süpersiniz demiş Viyana'dan. Ayşe Hanım jacuzzi mi demiş. Şu an iş yerindeyim demiş. Ha yok pardon alttaymış. Jacuzzi mi demiş sadece. Buradan bir şey yazmış. Onun dışında şöyle bir bakalım. İbrahim günaydın. Ne yayın ama demiş. Harika gidiyorsunuz demiş. Enerjiniz çok güzel demiş. Hala burçlar gelmeye devam ediyor. Şu an iş yerindeyim sizi dinlemek harika. Vallahi bir sürü mesaj var abi.
0: Vallahi bir şey söyleyeyim. Bir Fatih Mercantaş'ı Instagram'dan göz atın. Viyana FM Instagram sayfasını ve diğer radyolarımızın ortak yayındayız. Yunanistan ve Kuzey Kıbrıs. Yunanistan'da 106.9 Joy ailesi. Cengiz Bodur bizi dinliyor mu? Cihan Bodur bizi dinliyor mu? Bir arasınlar beni ya. Sevgili Ahmet İki Dereli bizi dinliyorsa onlar da bir ararsa sevinirim. Var mı yeni mesaj?
1: Kadriye Hanım yazmış.
0: Bak bunu okumamışız.
1: Çok güzel yayın demiş. Çok güzel övüyorsunuz bizi demiş. Çok iyi oldu demiş Leyla Hanım yollamış. Gülücükler geliyor. Bayağı bir mesaj geldi ya İbrahim Elden.
0: Aynen. Ha? Kanka bugün gerçekten müthiştik.
1: Evet. Müthiştik derken artık git diyorsun bana yani.
0: Hayır. Yok, ben... 10 dakikamız var.
1: Teşekkürler bu şakalarla beraber seni uğurlu. Yok.
0: Son burçları alalım mı? Sana bir şey söyleyeyim. Sen ne akrebi yorumladın. Ne yayları yol.
1: Ben akrep burcu olduğum için çok kendimle yüzleşmek istemiyorum bu
0: kanka,
1: konuda.
0: Kanka o zaman yay bak Beyza bekliyor.
1: Yay tamam o zaman güzel şarkının ardından mı acaba yaylarla güzel bir final mi yapmalıyız?
0: Yay bir de akrep.
1: Kova.
0: Kova bir de oğlak.
1: Daha çok... Oğlak of daha ne olsun ya. İyi hadi bakalım.
0: WhatsApp'a yazın burcunuzu az sonra Fatih Mercantaş'ı yorumlayacak.

Ya Emine ablamızı okumadık ya. Emine Erdatlı diyor ki harika bir yayın İbrahim ve Fatih, süpersiniz demiş. Çok teşekkürler Emine ablacığım. Güzel şarkılar senin için ve sevdiklerine darmansın. Harika bir enerjiniz var diyor. Süpersiniz. Çok teşekkürler.

0: Çok böyle bir şarkı ya. Fatih, bir mesaj daha var kanka. Bak Ayşe diyor ki, ya terazi günümü güzel geçirdiniz. Bayıldım. Salla Fatih, salla diyor. Sana takılıyor bak. Sen mi takılacaksın? Bak o da sana yazmış. Bana diyor güzel şeyler salla diyor.
1: Zaten şöyle, terazi miydi?
0: Evet.
1: Teraziler özellikle bu ay harcamalarına dikkat etmeliler. Genelde bu aralar böyle eş dosttan biraz uzak dursunlar. Borç isteyen olabilir onda. İstedikleri zamanda da böyle telefon çalıyormuş gibi uzaklaştıklarında bu karşı tarafa inandırıcı gelecektir. Bu taktiği benimsesinler. Terazi dediğimiz şey dengedir. Hayatta uyumdur. Enerjidir. Her şeyi de dengeyi severler. Dengesiz insanlara sağlam Osmanlı tokatları vardır. Onu da ya, sana söyleyeyim.
0: Süper.
1: Yükseleni ne?
0: Onu bilmiyorum da bizim televizyoncu arkadaşımız vardı. Sevgili Songül. O da bizi dinliyor.
1: Evet.
0: Almanya'da da, bütün Avrupa'da da güzel bir ekranda.
1: Şu an bütün Avrupa bizi dinliyor zaten.
0: Evet.
1: Mi?
0: Bir de
1: 90 milyon.
0: Şimdi sevgili Songül, sağlık sektöründe, sağlık turizminde çok kıymetli, bizim için
1: hangi
0: çok değerli.
1: Hangi sağlık tam olarak? Benim sağ böbreğimde bir ağrı var.
0: Hayır, öyle değil ya. Sağlık turizm diyorum. Avrupa'dan
1: ne
0: Türkiye'ye,
1: oluyor?
0: Türkiye'den Avrupa'ya.
1: Ne getiriyor? Şifa mı taşıyor? Ustam, şifa mı yapıyorsun? Yemek programları var ya öyle.
0: Aynen.
1: Sevgili... 50 kuruşluk tost yapıyor şeyle. 50 kuruşluk sucukla tost yapıp şifa mı yapıyorsun diyen.
0: Evet,
1: öyle bir şey değil herhalde.
0: Değil. Çok önemli bir iş yapıyor.
1: Aynen. Saç ekimi mi?
0: Hayır, genel olarak.
1: Bütün... Saç ekimi ise biliyorsun benim kafada 3 dönümlük
0: ya,
1: yer var.
0: Ya Songül, kesinlikle Fatih'i hemen alalım. Hemen sistemi alalım.
1: Abi bir dakika dur, ne iş yapıyor şimdi? Onu
0: sağlık turizmi.
1: Tam sağlık da hangi alan?
0: Genel olarak bütün
1: genel
0: A'dan
1: sağlık.
0: Z'ye. Evet. Ha. A'dan Z'ye çok önemli bir isim Songül Hanım. Kova burcu, yükselen aslan.
1: Kova burcu yükselen aslan. Orayı terk etmek lazım. Kıyısından köşesinden geçmemek lazım. Yükselen aslan mı?
0: Evet.
1: Onda bir yanlışlık var, tekrar baktırsın.
0: Niye?
1: Olmadı, bir araştırma hastanesine gitsin, oradan baktırsın.
0: Songül bir daha yazsana ya burç şeylerini.
1: Kovanın
0: doğum tarihini falan.
1: Yükseleni aslan olması çok zor. Çünkü kova demek ne demektir biliyor musun?
0: Ben kovayım biliyorsun değil mi?
1: Sen kovasın, evet. İyi bir kovasın sen. Kova demek aslında neyi temsil eder kova?
0: Neyi temsil eder?
1: Arınmayı.
0: Bu arada dezenfektasyonu. Bizi dinliyor mu şu anda? Müzik var diyor ama dur bakayım.
1: Nasıl?
0: Şu an müzik var diyor.
1: Evet, müzik her zaman var radyoda.
0: Dur bir saniye bakalım, sesimiz var mı? Hemen geliyoruz. Murat abi, sesimiz nasıl geliyor bu arada? Sesimiz geliyor mu hemen?
1: Bağlantımız mı koptu acaba?
0: Yok, pardon. Şimdi gel, gecikmeli geliyor ya ses. Okey, tamam.
1: Kaç dakika gecikiyor?
0: 30 saniye.
1: İşte gecikme burada sıkıntı biliyor musun?
0: Evet.
1: Yani bazen
0: müzik,
1: şey oluyor da.
0: Diyor, evet. Ki müzik var diyor. Bu arada bir şey.
1: Müzik her zaman var.
0: Evet. Fatih, çok Efendim? Önemli bir mesaj geldi.
1: Öyle mi? Hayırdır?
0: Sevgili...
1: Altın fiyatları mı artmış?
0: Hayır ya. Songül'ü canlı yayın
1: alalım. Bu arada bizim
0: ya?
1: Televizyonda niye haber kanalı açık? Ben yarım saattir gram altının ne kadar olduğunu görüyorum orada. İstemsiz bakıyorum bir de.
0: Kaç para bir gram altın?
1: Valla BIST 100 endeksi şu an 14,445, dolar 46,31.
0: Euro'yu sen bana
1: ABD bak. ABD-İran anlaşması ile Brent petrolün varil fiyatı da 78 dolara çıkmış arkadaşlar. Gerilemiş, pardon, bilginiz olsun. Anlık haberleri de.
0: Bu petrol fiyatları da beni çok ilgilendiriyor.
1: Aynen, çeyrek altın da 10,566 olmuş.
0: Grama bak ya, ben gramcıyım.
1: Allah Allah, ben gram. Döviz bürosu muyum abicim? Dur, gram altın 6440 olmuş İbrahim Elden.
0: Oo.
1: Bozdur artık şu gram altınları, çürüdüler artık ya.
0: Kanka ben gram altından ziyade ata biriktiriyorum.
1: Ne biriktiriyor?
0: Ata altın var ya, kulplu.
1: Ha, kaç tane var?
0: Bir tane var.
1: Bir tane var.
0: Biriktiriyoruz yani, ufak ufak olacak iş.
1: Çeyizlik mi?
0: Aynen.
1: Ha. Bu çocuğumuzu da bir evlendiremedik, bir el atın ya dinleyiciler. Ha. Bu kardeşimize bir hayırlı bir kısmet bulalım ya. Aslan... Bak aslanlar olur, kaplanlar olur.
0: Ama benim en çok anlaştığım burç hangisi?
1: Yaylar, burç, balık.
0: Ya ne alaka ya?
1: Sen şimdi bana karşı mı geliyorsun? Yarım saattir burada astroloji yorumluyoruz yani.
0: Bak diyor ki Songül, plastik cerrahi müdahaleler, genellikle onkoloji ve diğer A'dan Z'ye tüm sağlık turizminde genel olarak bakıyor.
1: Plastik cerrahiyle mi uğraşıyor?
0: Ya uğraşmıyor.
1: Ha, Songül kova mıydı?
0: Kova burcu yükselen aslan.
1: Ne kadar işiyle alakalı şey yapıyor, farkında mısın? Plastik, kova. Değil mi? Bunların hep zaten muhtevası böyledir bakıldığında.
0: Bak saç ekimi diyor, getir diyor Fatih'i.
1: Benim kafaya yetmez efendim. Benim 3 dönüm alan var kafamda. Ekek bitmez.
0: Ayrıca Çim evet adam diyor, yükselenim olur. Diyor aslan diyor.
1: Aslan mı? Allah ya, başka dert vermesin ya. Demiş. Vallahi. Son, size iyi davransınlar.
0: Sen Songül iyi geçinsene ya.
1: Tamam canım, iyi geçiniyorum Allah şu an Allah. Ne yapıyorum? Songül bir kere isim olarak Songüller şey olur genelde. Zor elde edilmesi gereken insanlardır. Zor elde edilen. Çünkü ne adı güzel. Üstünde Songül. Hani sonuncu gül kaptın kaptın. Kapamadın ayvayı yedin. Songüller hayata enerjik bakar, pozitif bakar. Bol bol İbrahim Elden'le pozitif enerji programını
0: çok
1: dinler.
0: Çok eğlenceliymiş ya yayın diyor.
1: Teşekkürler.
0: Songül ama gerçekten bizim şimdi YouTube projemiz de başlayacak.
1: Ne zaman?
0: Yani bu hafta çekeceğiz.
1: Öyle mi? Ha. Evet. Ben de izleyeyim ya.
0: Sponsorumuz Pindrinks. Pindrinks'le...
1: Sponsorumuz da mı var?
0: Evet.
1: Oo çok iyi.
0: Ya İbrahim Elden yaparsa en iyisini yapar. Abi ben eurosuz yapamam. Benim cebimde hep euro olması lazım.
1: Değil mi? O yüzden yani... Allah euroya akılım diyecek. Bu şakayı da yapamadan geçemedim, kusura bakmayın. Ya, son şakalar bunlar. Evet İbrahim Elden. Yavaş yavaş değil mi? Ha? 12 oldu. 12 yaptın dur saati ya. Be. Yine yedin 2 saati be İbrahim
0: dur.
1: Elden.
0: Songül'ü arayalım ya. Dur.
1: Songül'ü niye arıyoruz şu anda?
0: Songül aramam lazım.
1: Abi yemin ediyorum tartışma programı gibi ya. Şu an akademisyen Songül var. Bakalım iddialar hakkında ne diyecek? Alo. Alo.
0: Ya sevgili Songül merhaba, nasılsın, canlı yayındayız.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Evet çok keyifli bir yayın oluyor.
1: Teşekkürler Songül Hanım.
2: Sayenizde
1: gerçekten. Yalnız Songül Hanım şu an 30 saniye gecikmeli mi duyacak bizi?
0: Hayır, ışık hızıyla duyacak.
1: Ha, duyuyor mu şu anda?
2: Şu an duyuyorum sizi.
1: Songül Hanım, plastik cerrahide başarılar diliyoruz inşallah.
0: Ya, bir şey söyleyeceğim. Şimdi çok kıymetli Songül, bizim için çok değerli. Diyorum ki sağlık turizmine Fatih, insanları bir araya getiriyor. Yani
1: abi
0: Avrupa'dan...
1: Sağlık turizmi şey mi? Birisi mesela örnek veriyorum, plastik cerrahide ameliyat oluyor, onu gezdiriyor mu, ne yapıyor ameliyat olduktan sonra? Canı sıkılmıştır diye falan.
2: Bir saniye, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Kıymetli İbrahim Bey.
1: Ben hiç muhatap almıyorum. Yayın kaydı alınıyor mu İbrahim Elden?
0: Yayın kaydı şu an canlıydı değil ama sizinle özel röportaj yapacağız. Spontane bir şu selam an, verelim dedik şu anda.
1: Atmosfere yayılıyor. Kayıt
2: tamam,
1: yok şu anda.
2: Anladım. Evet. Çok iyi yaptınız. Ya aslında şöyle, biz genellikle Avrupa, Amerika ağırlıklı plastik cerrahi, onkoloji, kanser tedavileri de öyle var. Hani sadece bunu böyle düşünmeyin. İşte tüp mide, obez hastalar, saç ekimi, aklınıza ne geliyorsa aslında sağlıkta A'dan Z'ye, yurt dışından Türkiye'ye hastalarımızı getiriyoruz. Onları burada en iyi şekilde ameliyatlarını yapıp ağırlıyoruz. Aslında bir yerde insanlığa hizmet.
0: Evet. Çok kıymetli bir sektör. Benim için de çok değerli bir sektör. O yüzden biz dedik ki sevgili Songül'e günün yorgunluğunda güzel bir burçla bir enerji şakası yapalım dedik. Çok da iyi oldu değil mi? Burç beğendin mi sen? Neşeli burcunu beğendin mi yorumlarda?
2: Çok iyi yaptınız. Bu arada ben burcumdan da yükselenimden de çok memnunum Fatih Bey. Çünkü ikisi biliyorsunuz zıt.
1: Var olan iddiaları yalanlıyorum yani. Burada. Hakkımda söylenen şey. Valla tartışma programı. Bakın Songül Hanım öyle diyorsunuz da bu ay aslanları bekleyenler, aslanların yaşayacağı sıkıntılardan bahsediyor. Elimizde belgeler var. Merkür retro yaptı. Bizim yapabileceğimiz yani... bir şey yok Songül Hanım. Onu Merkür'le konuşmanız lazım.
2: Aşk
1: mı var dediler?
2: Aslan, evet.
1: Bir saniye hatta kalın bakıyorum hemen.
0: Bakıyoruz hemen.
1: Bir saniye.
0: Songül bakalım var mı?
1: Bir dakika İbrahim Elden.
0: Sizce Kova burcu ve yükselen aslan.
1: Bir dakika dur.
2: Evet. Şimdi. Ay burcum ikizler bu arada. Süh ya. Sen,
1: bir dakika.
0: En çok hangisini taşıyorsun? Hangi özelliğini taşıyorsun?
2: Yani ben galiba böyle yaş itibariyle artık aslana biraz daha kaydığımı düşünüyorum ama...
1: Aman.
2: Özgür yanı böyle o...
1: Aman Songül Hanım aman çok ya, kaymayın o tarafa
0: aslan,
1: doğru.
0: Aslanlardan çok dilim yandı ya. Tüh ya.
2: Yapmayın ya. Evet tüh. Ya. Tamam o zaman bir dakika aslanı silerim hemen kova diyelim.
1: Şimdi şöyle...
0: diyor ki ben kayıtlarımı... Fatih diyor ki... Aslanı silelim diyor, kovaya geçelim.
1: Kova mı?
2: Şimdi annemi arayıp hemen doğum saatimi değiştiriyorum.
1: Yo, biz
2: hemen.
1: Notumuzu ona göre alacağız. Kova diyorsanız kova yazıyoruz buraya.
0: Kova mı ikizler mi?
2: Burcum mu?
0: Yok. Ya
1: İki dakikada burcunu değiştirdin kadınlar.
0: Şey diyeceğim.
1: Bu arada bir şey düzeltmek istiyorum. Ben şu an notlarıma baktığımda Venüs'ün bir hareketi olduğu için dediğiniz doğru. Aşk hayatınızda bir Hareketlilik var. Aa, onu söyleyelim.
0: Songül.
2: Evet, ben size söylüyorum. Kısmetlerim çoğaldı bu ara.
1: Kapıda aşk gözüküyor.
0: Ne diyorsun
1: olsun
0: ya?
1: Evet, baş harflerini evet öğrenmek ister misiniz? Kısmetlerinizin olası baş harflerini. Öğrenmek ister misiniz?
2: Öğrenmek mi? Evet, öğrenmek istedim.
1: Bir saniye, hemen Jüpiter'e bir danışıyorum. Soruyorum. Bir saniye. Kalın. Tamam. İlk harfimiz İ deniyor.
2: Evet.
1: Diğer harfimiz... Ya. Balıkesir'in B'si var mı acaba?
2: Şey,
1: Mehmet Ali Bey.
2: Fatih Bey şey diyecek şimdi, yumuşak G.
1: Yok, Allah'tan yumuşak G'miz yok. A harfi ve E harfi. Bu üç isimden kısmetleriniz olacak. Lütfen bunlarla iletişim kurduğunuzda böyle daha temkinli ve dikkatli olmanız gerekir. Bunu da belirtelim. Bölge sormamızı ister misiniz? Hangi bölgenin insanı olacak?
2: Tabii, lütfen artık bu kadar bir saniye. Bir yandık, onu da alalım.
1: Tamam, bunun için de Jüpiter'le bir tekrar konuşuyorum.
0: Jüpiter'e bağlanıyoruz.
1: yani şöyle bir şey çıkıyor. Elazığ, Malatya bölgesi ağırlıklı. Bakayım. İstanbul, Esenler çıkıyor.
0: Ya Fatih. Bu nasıl Jüpiter ya?
1: Abi, Jüpiter'in yalancısıyız biz yani. Öyle çıkıyor. Yapacak
0: ya,
1: bir şey yok.
0: Ya bizdeki ki sevgili Songül, canlı yayında sana güzel bir enerji yok. Yüzde kaç oldu? Mutluluk oranı yüzde kaç oldu?
1: Şu an %300 bence.
2: Bence de.
1: Bir saniye, bunu da hemen Jüpiter'e gerçekten soruyorum.
2: Ama hep Jüpiter'e soruyoruz. Başka birine soralım artık ya.
1: Merkür'ümüz var. Hemen Merkür, gel koçum. Evet. %300 diyor. %300 diyor şu an.
0: %300.
1: Evet. Songül Hanım'ın enerji oranı şu an %300'müş.
0: Sevgili Songül, önümüzdeki günlerde güzel bir röportaj yapacağız. Hem kendi alanıyla alakalı, hı-hı, hem de bizim radyomuzda, bizim Avrupa'daki dinleyicilerimizle alakalı. Evet. Songül, başarılar yayından diliyorum. Sonra birazdan telefon trafiği yapıyoruz. Çok teşekkürler. Renk kattın. İyi ki varsın.
2: Teşekkür ederim. Siz de iyi ki varsınız. İyi yayınlar diliyorum size.
0: İyi ki radyoyu diliyoruz. Açtım dedin mi?
2: İyi ki dedim. Neden daha önce açmamışım dedim ya. Sevgili dinleyenler, takipte kalın. Gerçekten.
1: Evet. Ama zaten 11'den sonra daha çok... Genelde zaten İbrahim Elden 10'da başladı. 11'de daha çok açmanız önemli. 11'de dinleyebiliyor muydunuz radyomuzu? 11'de kaçta dinlemeye başladınız?
0: Az önce açtım.
1: Az önce mi?
2: Ben
1: tüh
2: evet
1: ya.
2: Az önce açabildim. Hastalarım vardı çünkü.
1: Ha, öyle mi?
0: Evet. Sevgili Songül, iyi ki
1: kolaylıklar diliyoruz size.
0: Birazdan arayacağım seni. Çok
2: teşekkür
0: ediyorum.
2: Teşekkürler. Sizler de öyle. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. İyi günler.
0: Güne sağ bir olun. Şarkı bıraksana Songül.
2: Güne bir şarkı. Tamam, ben... biraz nostaljik olabiliyor muyuz?
0: Olur.
2: Tamam. Sibel Tüz'ün Kırmızı.
1: Oo. Tam bir... Şey tamam. Şarkısı neydi? Aslan mıydı şey?
0: Yok, Yüksel'in
1: Jüpiter.
0: Aslan.
1: Ha, pardon, Aslan.
2: Ama böyle olmaz, bu Jüpiter hemen unuttu ya.
1: Bizim suçumuz yok, Jüpiter, gezegenler, bunların çok işleri var.
0: Peki bu
1: biraz yoğun oluyorlar.
0: Bu şarkıyı kime yollayalım?
2: Bu şarkıyı ben kendime armağan etmek istiyorum.
1: Bugün o kadar Jüpiter'in ismini bunu geçirdik ama. Lütfen Jüpiter bütün gezegenlere gelsin. Bütün galaksi takımının yıldızlarına gelsin.
2: Merkür hariç hepsine gelebilir. O
1: neden? Merkür'ün ne şeyi var? Ha, öyle, evet, doğru. Onun görevi de o be. Hayatta da bazı insanlar vardı, sürekli retro yapar.
0: Hemen yolluyoruz şarkıyı.
1: İbrahim Elden burada.
2: Tamamdır, dinlemedeyim ben de.
0: Görüşmek dileğiyle. Kendine
2: görüşmek
0: çok iyi bak.
2: Üzere. Siz de iyi,
1: iyi günler. Sağ olun. İyi plastik cerrahiler. İyi günler. Sağ olun.
0: Şimdi Fatih.
1: İbrahim Elden bak, arada böyle özlü sözler söylüyorum, bölüyorsun.
0: Kanka 10 geçiyor.
1: 10 mu geçiyor?
0: Biz bayağı bir daldık.
1: Öyle mi? Tamam, teşekkür ediyoruz. Sağ olun, iyi günler. Hadi ben kapatıyorum.
0: Dur. Veda et. Salim abi geldi. Evin kast ikizler burcu.
1: Oho, daha var mı ya burç?
0: Çok var, baksana.
1: İbrahim Elden bundan sonra taksimetre açılır, hiç kusura bakma.
0: Şaka yapıyorsun.
1: Ben alanımı buldum ya, tamam ya. Ne mizahı ne komedisi abi. Gireceksin şeyden, burçlardan. Tamam mı?
0: Vallahi.
1: Mis gibi.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Kamer de diyor ki çok güzel diyor ya. Muhteşem bir yayındı. İbo Koç burcunu az anlattı ama ya diyor.
1: Koç burcu mu?
0: Evet.
1: O zaman ilerleyen günlerde söz vermemekle birlikte Koç burcu özel yayını mı yapsak?
0: Arada kaynattı diyor. Bence koçlara özel bir yayın yapalım.
1: Koç burcu özel yayını yapalım, aynen. Çünkü koçlar gerçekten bir dakikayla
0: anlatılmaz.
1: Yaşanır.
0: Yaşanır gerçekten öyle.
1: Evet, koçlar.
0: Eylem, çok teşekkürler. Evet, şimdi artık gidelim. Fatih Mercantaş'ına büyük alkış.
1: Teşekkürler İbrahim Elden. Çok sağ olun.
0: Instagram'dan da göz atın Fatih Mercantaş'ı sayfasına. Ben İbrahim Elden. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyorum. Fatih, son olarak ne söylemek istersin? Kızıl şarkısı neydi? Dur. Neydi? Kırmızı mırmızı bir şey dedi.
1: Kırmızıyla morna. Değil. O muydu? O canım. Değil. Fedon'dan istedi ya. Aşığınım yanında. O değil miydi?
0: Sibel Tüz'ün kırmızı.
1: Sibel Tüz'ün kırmızı. Sana kırmızı. O değil mi ya? Çok yakışıyor.
0: O muydu ya?
1: Evet.
0: Şu herhalde.
1: Güncel şarkılardan biri. Yine 1970'lere gidiyoruz.
0: Ama nostalji olabilir mi dedi.
1: Nostalji doğru. Bak, dedi doğru aynen.
0: Lütfen yani.
1: Plastik cerrahlar hep bunları dinler.
0: Hayır ya, kadın plastik cerrah değil.
1: Neydi?
0: Sağlık turizmi yapıyor.
1: Sağlık turizmi.
0: Ben şimdi anlatacağım sana sağlık turizmini tamam. Birazdan.
1: Olsun, ben yine buradan bütün plastik cerrahlara selam yollamak istiyorum.
0: Seni seviyoruz.
1: Şarkı onlara gelsin.
0: Sevgili Songül'cüm, iyi ki varsın, bu güzel şarkı sana ve sevdiklerine derman olsun. Hoşçakalın.

Biyonerdan. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber. Avusturya'da vatandaşlık şartları değişiyor. Avusturya hükümeti vatandaşlık başvuru kurallarında önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Hükümet, Almanca şartını B1 seviyesinden B2'ye yükseltmeyi ve zorunlu entegrasyon kursları getirmeyi planlıyor. Yeni düzenleme ile birlikte süreç dijitalleşirken basit idari cezaların vatandaşlığa engel olma durumu esnetilecek. Çocuk Üniversitesi'nde kayıtlar başladı. Viyana'da 7-12 yaş grubuna yönelik geleneksel çocuk üniversitesi için kayıt süreci başladı. 13-24 Temmuz tarihleri arasında Geleceğin Gücü temasıyla düzenlenecek programda 4000'den fazla çocuk sınav ve not baskısı olmadan bilim, teknoloji ve çevre konularında 370 farklı dersi deneyimleyecek. ABD-İran ateşkesi Pompei'ye yansıdı. Körfez'de yaşanan gerilim sonrası İran ve ABD arasında sağlanan ateşkesin ardından petrol piyasalarında yaşanan düşüş Avusturya'daki akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Viyana'da benzin ve dizel fiyatlarında belirgin bir gerileme görülürken Super 95 benzinin litre fiyatı 1,67 euroya kadar geriledi. Dizel ise 1,71 euro seviyesine düştü. Acil durum ekiplerini engelleyenlere ağır ceza. Acil durum ekiplerinin çalışmalarını engelleyen, olay yerinde kalabalık oluşturan veya kamu düzenini bozan kişilere yönelik cezalar artırılıyor. Yeni düzenlemeye göre bu tür ihlaller için para cezaları %50 yükseltilecek ve 750 euroya kadar çıkabilecek. Düzenlemenin acil ekiplerin görevini daha hızlı ve güvenli yapmasını amaçladığını belirtti. Tangent'e yenileme çalışmaları sürüyor. Viyana trafiğinin can damarı A23 Güneydoğu Otoyolu üzerindeki Prater kavşağında yürütülen genel yenileme çalışmaları kapsamında bazı giriş ve çıkışlar kapatıldı. Okuldan uzaklaştırma cezaları artıyor. Avusturya genelindeki okullarda şiddet, tehdit ve ciddi disiplin ihlalleri nedeniyle uygulanan okuldan uzaklaştırma cezaları rekor seviyeye ulaştı. Ülke genelinde en çok ortaokul ve ilkokullarda tırmanışa geçen bu disiplin sorunlarının önüne geçmek amacıyla eğitim sisteminde zorunlu rehberlik ve destek programları başlatılacak. Askerlik ve sivil hizmet süreleri uzuyor. Avusturya'da zorunlu askerlik süresini 6 aydan 8 aya, sivil hizmet süresini ise 9 aydan 12 aya çıkarmayı hedefleyen 8+2 modeli tartışılıyor. Güvenlik uzmanları artan küresel tehditler nedeniyle reformun derhal hayata geçirilmesini istiyor. Sınır kontrolleri 3 ay daha uzatıldı. Avusturya hükümeti düzensiz göçle mücadele ve kamu güvenliğini sağlama gerekçeleriyle Çekya, Slovakya, Macaristan ve Slovenya sınırlarında uyguladığı genişletilmiş kontrolleri 3 ay daha uzattı. Yeni uygulama pazartesinden itibaren yürürlüğe girecek ve sınır bölgelerinde yoğun denetimler devam edecek. İçişleri Bakanı Gerhard Karner, sınır güvenliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgularken,

0: AB içi ise sınır kontrollerinin kademeli olarak kaldırılmasını öneriyor. Avusturya'da internet kullanımı rekor seviyede. Yapılan bir araştırmaya göre Avusturya'da internet kullanımı rekor seviyeye ulaştı. Ülkedeki insanların haftada ortalama 44 saatten fazla zamanı çevrim içi geçirdiği ve dijital dünyada hiç olmadığı kadar uzun süre kaldığı belirlendi. Uzmanlar bu sürenin giderek arttığını ve dijital bağımlılık riskine dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Organize dilencilik yasaklandı. Şitiyarmak eyaletinin Brook kasabasında organize dilencilik yasaklandı. Brook Belediyesi, şehir merkezi, pazarlar ve etkinlik alanlarında dilenciliği yasaklayan Avusturya'daki ilk belediye oldu. Kurallara uymayanlara para cezası uygulanacağı açıklandı. Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca. Viyana'da polisin dur ihtarına uymayan alkollü bir sürücü, saatte 230 km hıza ulaşarak trafiği birbirine kattı. Kırmızı ışıkları ihlal edip yayaları tehlikeye atan 39 yaşındaki Rus sürücü, çitlere çarparak durabildi. Araçta uyuşturucu madde tespit edilirken Rus vatandaşı ve yanındakiler polis tarafından gözaltına alındı. Online vinyet dolandırıcılığına dikkat! Avusturya Otoyol İşletmesi sürücüleri dijital vinyet cezası bahanesiyle hedef alan yeni bir dolandırıcılık yöntemine karşı sürücüleri uyardı. Dolandırıcılar vinyetsiz kullanım cezası bahanesiyle sürücülere sahte e-posta ve mesajlar göndererek kişisel ve banka bilgilerini ele geçirmeye çalışıldığı bildirildi. Yetkililer bu tür mesajlara itibar edilmemesi ve bağlantılara tıklanmaması uyarısında bulundu. Vinyet işlemlerinin yalnızca resmi kanallar üzerinden yapılması gerektiği vurgulandı. Alkollü sürücü kazaya neden oldu. Tirol eyaletinin Vizconau kasabasında alkollü bir sürücünün kullandığı kamyonetle otomobil çarpıştı. Kazada her iki sürücü de yaralanırken alkollü sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı. Geceleri yalnız gezenlere saldırılar arttı. Viyana'nın 11. bölgesinde gece saatlerinde ortaya çıkan ve yalnız gezen kişileri hedef alan saldırgan gruplar büyük endişeye neden oluyor. En son yaşanan olayda 19 yaşındaki bir genç darp edilirken 37 yaşındaki bir kişi yaralandı. Peş peşe yaşanan şiddet vakalarının ardından polis geniş çaplı bir soruşturma yürütüyor. Viyana'da okula silahlı saldırı tehdidi. Floridsdorf bölgesindeki bir okulun müdürüne e-posta yoluyla silahlı saldırı tehdidi gönderilmesi üzerine polis geniş çaplı bir operasyon başlattı. Öğrenci ve personelin güvenliği için kampüste tedbirler artırılırken tehdidin ciddiyetine yönelik risk değerlendirmesi devam ediyor. Avusturya'da sıcaklıklar artıyor. Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle Avusturya'nın bazı bölgelerinde bu hafta sıcaklıkların 30 dereceye ulaşması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde ise termometrelerin 36 dereceyi göstermesi öngörülüyor. Yetkililer aşırı sıcakların yanı sıra kuvvetli sıcak hava kaynaklı gök gürültülü sağanaklara karşı da uyarıda bulundu. Viyana'da parçalı bulutlu bir gün bekleniyor. Viyana ve çevresinde parçalı bulutlu bir gün olacak. Hava sıcaklığının gece en düşük 18 derece, gündüz saatlerinde ise yüksek 28 derece olacağı tahmin ediliyor. Avusturya Dünya Kupası'na galibiyetle başladı. 2026 Dünya Kupası J grubunda oynanan karşılaşmada Avusturya Ürdün'ü 3-1 mağlup etti. Grupta oynanan diğer karşılaşmada ise Arjantin Cezayir'i 3-0'lık net bir skorla geçti. Trabzonspor Avusturya kampına geliyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek olan Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya gelecek. Bordo Mavililerin 18-19 Temmuz tarihlerinde Salzburg yakınlarında başlayacak kampın yaklaşık 15 gün sürmesi planlanıyor. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
1: Viyana FM Haberleri. Viyana FM. Gurbette.

Yepyeni bir günde, yepyeni bir programda yine birlikte olmayı başardık. Başardık. Ve ben Özlem Ayral, siz değerli yol arkadaşlarım. Başlıyoruz.

0: Takvim yaprağımız 17 Haziran 2026'yı gösteriyor. MKF Keder programına an itibariyle başladık. Efendim çok güzel bir program olsun. Öyle diliyorum. Çok güzel bir yolculuk olsun. 2-2,5 saat kadar birlikteyiz. Ve ben Viyana FM'de başladığım gün itibariyle bugün ilk defa bir hazırlık yapmadım. Bilgi gününü iptal ettim kafamdan. Hiç böyle bilgi günü yapasım yok. Öyle bir ruh halinde değilim. Dolayısıyla bugün doğaçlama bir program yaşayacağız. Tamamen akışında kalacağız. Biraz umut gibi. Sadece şunu yaptım. En sevdiğim şarkıları aldım sıraya. Yani tabii hepsi değil ama aralarından böyle seçebildiğim kadar. Yani bugün bendensiniz. Bazı çalışmalar evet slow. Ama yapacak bir şey yok. Bugün beni idare edin. Ediverin gari. Evet, program sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e teşekkür ediyorum. Bol bereketli, bol hareketli, bol müşterili, güzel bir gün, günler ve yaşam diliyorum. Ve tabii ki ulusal içeceğimiz, hemen bir yudum alayım. Pindrinks. Pindrinks'e çok teşekkür ediyorum. Bugün hibiskuslusunu içiyorum. %100 yerli ulusal içeceğimiz programımıza destek vermiş, ne mutlu. Ama işin en güzel tarafı, Viyana'yı Pindrinks'le buluşturan Radyom Viyana FM'e de teşekkür ediyorum. Evet, sponsorlarımız kıymetli. Sizler kıymetlisiniz, ben kıymetliyim. Hayat kıymetli, daha ne olsun?
1: Nova Süpermarket. Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
2: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
1: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
2: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
1: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
2: Nova Süpermarket.
3: Hayat enerjisini bazen bir melodide, bazen de bir yudumda bulur insan. Pindrinks katkısız, sıfır şeker, tamamen sağlıklı ve %100 yerli içecekleriyle fark yaratıyor. Her yudumda doğallık, her damlada tazelik sunuyor. Pindrinks sadece bir içecek değil, günün ritmini belirleyen doğal bir enerji kaynağı. Modern yaşamın hızlı temposunda bile doğallıktan vazgeçmeyenlerin markası. Pindrinks, bilinçli bir tercih. Gün boyu tazelik, enerji ve sağlık arayanlar için Pindrinks, hayatın doğallığını yudumlatıyor. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun.
0: Evet, iki sponsorumuza da teşekkür ettikten sonra kimler bizlerle birlikte bir merhaba demek istiyorum. Tamer bizlerle, sevgili Ayşe bizlerle, Ayten bizlerle, Günay bizlerle, Cevat bizlerle, Suat bizlerle, Emine Sultan bizlerle, Esin bizlerle. Böyle bir durdum değil mi? Çünkü biliyorum yazamayanlar var aranızda. O yazamayanlara diyorum ki bir nokta koyun arkadaş. Bakın, nokta bende çok şey ifade ediyor. Nokta deyip geçmeyin. Çok önemli bir görevi var. Telefonun elimde oyalanıyorum geçen gün. Birine bir laf sokacağım, öbürüne kalp atacağım falan derken kapı çaldı. Ayağa kalkmamla kapı koluna varmam arasında geçen o birkaç saniyede beynimdeki bütün dosyalar silindi sanki. Sanki beynim hafıza kartımı cebine koyup ben kaçarım abicim diyerek gitmiş gibi. Nereye gitti beynim? Ben o odaya niye girdim? Az önce o ekranda gördüğüm o çok önemli şey neydi? Ben kime niye hayırlı olsun yazdım? Cevap yok. Efendim, modern tıbbın buna koyduğu teşhis çok şık. Dinleyin bakalım. Dijital demans. Dijital demans. Yeni cihaz lansmanı yapıyorlar. Hissi veren bu isim kafa gitti benimle. Aynı aslında. El ele verince yıkılır her duvar, her kuşku. Uzmanlar diyor ki bu durum için sizin o sinir hücreleri artık ne olmuş? Çok yorulmuş. Beyin bilgiyi çiğneyip yutmak yerine sadece tadına bakıp tükürüyor artık ablacığım. Kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe giden o yollar bakım yapılmayan köy yolu gibi çukur dolmuş. Her şeyi yüzeysel. Verir, yeniden birlikte yükseliriz. Bir nefes olur yanımda, bir söz olur umut. Kalpten kalbe köprü kurar dayanışmanın. Ha, bilgi mi? Bilgi bize uğramıyor. Üzerimizden transit geçiyor. Aslına bakarsanız sinir hücreleri de haklı. Zaten yarım saat sonra unutacaksın. Ben bunu niye saklayayım ki? Eskiler şöyle derdi, hatırlar mısın? Geç olsun da güç olmasın vardı, hatırlarsın. Bir sabır, bir demlenme süreci vardı hayatın. Ya şimdi? Hemen olsun, şimdi olsun, ne olursa olsun. Acelemiz var ama gidecek yerimiz yok. Konforu öyle kutsallaştırdık ki beynimizi kullanmayı zahmet sayar olduk. Veriyi ezbere tüketen ama o veriden bir fikir, bir mana çıkaramayan edilgen ruhlara bağladık kendimizi. Düşünceyi hazıra konan ama düşünmenin zorluğuna katlanamayan tembelleşmiş zihinlere teslim olduk. Düşünmeyi algoritmalara yükleyen ama kendi fikrini üretemeyen pasif beyinlere köleyiz. Anlamı hızlı tüketen ama anlamı derinliğine inemeyen sabırsız zihinleriz biz. E ne yapalım şimdi? Dur, bir şey yapalım. Yapay zekaya sorup geliyorum. Ritme karışır. Evet, böyle bir yazıyla merhaba diyorum. Vay, nereden çıktı? Doğaçlama dedim ama inanın ki şöyle bir arşive gireyim dedim. Yazı arşivim var benim. Pat diye karşıma çıktı. Ezgi Akgül yazmış. 2026, 31 Ocak 2026'da yazmış. Ankara'da yazmış. Güzel yazmış. Sizler öyle misiniz bilmiyorum ama genele baktığım zaman bunu görüyorum. Ve bugün dediğim gibi çok doğaçlama gideceğiz. Ne konuşmak isterseniz onu konuşacağız. Şarkılar benden, istek almıyorum. Bütün listeyi kendi sevdiklerime ayırdım, müsaade ederseniz. Öyleyse hadi ilk çalışmayla başlayalım, sonra mesajlarınıza geçeceğim.

kimi bilmem. Almanya'ya sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Tamer'cim hoş geldin. Kimi bulur anlamam. Herkese selamlar, hoş geldin. Biricik Ayral abla, doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederim. Sevda pek yakında. Nice yıllarımız olsun inşallah birlikte. Sıradaki eser gönlümün sultanı Günay Hanım'a gelsin. Saygılar Tamer. Ve günün sözünü paylaşmış bizlerle. Bir tek annemin yüreğinde büyümedim ben. Orada kaldı çocuk yanım. Orada kaldı saf yanım ve en güzel anılarım. Bir tek orada çocuktum, çoktum. Sonrası hep eksik, hep yarım.

Aslında hayatımız boyunca hep bir şeyleri tamamlamaya çalışıyoruz, değil mi? Hep böyle tam olsun istiyoruz ama hep eksik kalıyoruz. Hep bir tarafımız eksik ve galiba anladığım odur ki hayatımızın sonuna kadar da tamamlanmayacağız.

Evet, Ispartalı Ayşe. Merhaba. Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Uhu, dikkat dikkat. Bugün sıradan bir çarşamba değil. Çarşamba dolanmıyor yani. Takvimler 17 Haziran'ı gösteriyor ve tarihin en önemli olaylarından biri gerçekleşmiş. Özlem Ayral dünyaya gelmiş. Ya iyi ki gelmiş bence de. Bugün güneş biraz daha parlak doğduysa, kuşlar biraz daha neşeli ötüyorsa bunun bir sebebi var. Çünkü yıllar önce bugün adeta bir güneş gibi doğan Özlem'in doğum günü. Ah Ayşe. İyi ki doğdun Özlem ablam. Sen olmasan kahkahalar eksik, sohbetler yarım, kahveler biraz daha tatsız olurdu. İyi ki varsın. İyi ki tanıdım. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten ben de seni iyi ki tanıdım. Gerçekten iyi ki hayatıma girdin. Çok hızlı bir giriş oldu. Hatta Ispartalı olman inanılmaz bir hediye gibiydi. Hala öyle. İyi ki varsın. Teşekkür ederim. İstanbul'a sevgiler, selamlar gönderiyorum Yeditepe'li şehre. Can ablam. Efendim Ayten'cim. Çok şeyler yazasım var ama yazmıyorum. İstemediğin için. Evet ya. Teşekkür ederim. Sadece seni seviyorum demek istiyorum. Çok mutlu ol ve senin o güzel sesindeyim. Her zamanki gibi. Öptüm o güzel yanaklarından. Ben de seni çok öpüyorum ve çok seviyorum. Deli.

0: Fransa'ya sevgiler, selamlar gönderiyorum. İyi yayınlar ablam, hoş geldin. Güzel bir gün, akşam dilerim. Nasılsın?
1: Çok iyiyim.
0: Yani gerçekten çok iyiyim. Biraz duygusalım bugün. Hakkınızı helal eyleyin. Yani ben 17 Haziranlarda hep böyle biraz duygusal oluyorum açıkçası. Böyle biraz kendime dönük bir gün geçirmek istiyorum. Ama sizlerle birlikte olmak o kadar güzel ki, bu kelimelerle tarifi olmayan bir şey. Ve sen herkese selamlarını iletmişsin. Sıradaki eseri de Tamer Bey'e armağan etmişsin.

İngiltere'ye sevgiler, selamlar gönderiyorum. Cevatçım merhaba. Merhaba İngiltere'den Özlem abla, nasılsın? Çok iyiyim. İyi yayınlar diliyorum sana demişsin. Teşekkür ederim. İyi dinlemeler ve iyi çalışmalar.

0: Suat'cığım merhaba. Selam abla, nasılsın? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Sizlerle olup da iyi olmamak mümkün değil Suat. Ben iyiyim demişsin, buna çok sevindim. Hava, yaşam mı, yaşasam mı, yaşamasam mı diye düşünüyor şu anda. Nasıl yani Suat? Bir açıklama bekliyorum senden. Anlayamadım. Gözlerinde karanfiller açacaklar tutuşup yine. Ya. Döneceksen. Ne güzel bir fotoğraf. Zuhal ve Emine Sultan ikilisi. Vallahi çok çok güzel bir fotoğraf. Böyle beni aldınız götürdünüz. Arka koltukta varım. Ortadan kafamı uzattım şu anda. Dur bir dakika, bir de sesli mesaj var burada.
1: Merhaba Özlem abla.
0: Merhaba.
1: Hoş geldin. İyi
0: teşekkür
1: yayınlar.
0: Ederim.
1: Doğum günün kutlu olsun.
0: Ay teşekkürler.
1: Her şey gönlünce olsun.
0: İnşallah.
1: Seni çok seviyoruz.
0: Birlikte.
1: Zuhal bacım geldi, aldı beni, bilmem nerelere götürüyorsa artık.
0: Kaçırıyor mu?
1: Seviyorum seni.
2: Merhaba, merhaba ablacığım. Hoş
0: canım.
2: Geldin, sefalar getirdin.
0: Teşekkür
2: güzel
0: ederim.
2: Bugün her şey senin için.
0: Teşekkür
2: seni çok seviyoruz. İyi ki doğdun. İyi ki varsın ablacığım. İyi yayınlar
0: teşekkür
2: diliyorum.
0: Teşekkür
2: yarım
0: ederim.
2: Yarım saat sesindeyiz. Sonra kayboluyoruz ablacığım. Kafa nereye? Biz oraya.
0: Valla.
2: Görüşmek üzere.
0: Çok güzeldi. Gidin hatunlar. Kafa nereye? Siz oraya. Ben de sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki hayatımdasınız. Ve bugün sabah uyanır uyanmaz şey dedim kendi kendime. Böyle sevdiğim insanlarla yol alabileceğim ama güzel yollar alabileceğim bir hayat çizgisi diliyorum bundan sonrası için.

Suat. Yağsan mı yağmasan mı? İkisinin arasında. Hiç sevmem öyle havaları. Ya yağ ya yağma. Aç. Ya mavi ol ya da yağmur yağsın. Doğum günün kutlu olsun. Nice yıllara inşallah demişsin. Teşekkür ediyorum. Birlikte

Esin'cim merhaba. Akışında bir program, bayılırım. Evet, bugün öyle yapmaya karar verdim. Hiçbir çalışma yapmadım.

0: zaman iyi dinlemeler, çok öpüyorum seni ve iyi çalışmalar. Nesrin'cim merhaba.
1: Selamun aleyküm ablam.
0: Ve aleyküm selam. Keyifli yayınlar, hayırlı yayınlar dilerim. Musmutlu yaşların olsun ablacığım. İnşallah olsun. Hepimizin musmutlu yaşlarına şahit olduğumuz, ortak alanda buluşabildiğimiz zamanlarımız olsun inşallah. Ve Raşit'cim merhaba, merhaba, kolay gelsin Özlem abla demiş. Eyvallah, çok teşekkür ederim. İyi ki varsın, iyi ki radyon açık, iyi ki dinliyorsun. Bak şimdi, bir dakika. Tamer'den bir soru gelmiş, şurayı okunmadı diyeyim. Devam edelim efendim. Selim bizlerle birlikte. Selim merhaba. Mutlu yıllar dilerim demişsin. Teşekkür ederim. İnşallah hep birlikte mutlu yıllarımız olsun. Hepimizin mutlu yılları olsun. Ve Şenolcuğum merhaba. Hoş geldin. Ya şu Özlem mi? Özlemcim mi? Özlem yani hanım mı? Şuna bir karar verelim bugün Şenol. Yani hep o çizgide gidelim mümkünse. Ama mesela Özlemcim çok hoşuma gidiyor. Hayırlı yayınlar, iyi çalışmalar Özlem Hanım. Benim de dengem kaçıyor böyle olunca. Şenol Bey hoş geldiniz efendim, nasılsınız? Programa teşrif ettiğiniz için çok mutluyum gerçekten. Bergüzar olunuz. Güzel bir güme yayın diliyorum sana demişsin. Bak sanayla bitiriyor, hanımla başlıyor. Allah Allah ya Rabbim, devam ediyorum. Ve burada sevgili Fırtına Mehmet merhaba. Dur önce sesli mesaja yer vereceğim. Bir dakika. Önce sesli mesaja yer vereceğim.
2: Tebrik Özlem. Eindhoven'dan Vincent'ten Çek. Öpücükler. Seni seviyorum.
0: Ay. Ya, teşekkür ederim.
3: Tebrikler.
2: Tebrikler.
0: Tebrikler.
3: Ya, Ferdar.
2: Tebrikler Özlem. Eindhoven'dan Vincent'ten Çok öpücükler. Seni seviyorum.
0: Hello Vincent. Çok teşekkür ederim. Ben de seni çok seviyorum. Gerçekten.

Özlem Hanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sesiniz, enerjimiz, neşemiz Hollanda'dan Fırtına Mehmet online olarak yerini almıştır. Teknik ekip görev başında can dostum Vincent var. Dikkat dikkat, teknik ekip gerekli çalışmaları yaptı ancak havaalanında beklenmedik bir yoğunluk oluştu. Neden acaba? Yapılan incelemede sorunun nedeni ortaya çıktı.

demiş. Tabii ki mümkün değil. Demek ki programımızın dinleyici sayısı sandığımızdan çok daha fazla. Buna ne şüphe? Çünkü bir programa mesaj yazan, arayan ve yorum yapan kadar, hatta onların 10 katı kadar sessiz dinleyici de var. Bugün de güzel sohbetler ve güzel şarkılar bizleri bekliyor. Haydi haydi. Keyfe kederin keyfini yaşayalım. Yaşayalım. Çok da güzel bir fotoğraf gelmiş Vincent'la. Vincent'la beraber bu arada. Evet, bir arkadaşlar yapmayın dedikçe yapıyorsunuz. Hemen canlı yayında böyle bir çiçek geldi. Böyle canlı canlı mikrofona çok yaklaştırmadan. Canımız Özlem ablamız, sen bizim sadece bir abla değil, aynı zamanda dost, sırdaş ve kocaman bir sevgisin. Yüzündeki gülümseme hiç eksik olmasın. Doğum günün kutlu olsun Ayten ve Cevat'tan. Yapmayın bunu ya, ağlatacaksınız beni. Ve papatyalar. Ya çok güzel. Resmen sarı papatya göndermişler ya. Teşekkür ederim.

Evet, biraz toparlandım. Serapcığım kusura bakma, biraz beklettim seni. Ya böyle dağılmak hoşuma gitmiyor. Gerçekten dağılıyorum, toplanıyorum. Yani belli bir yaştan sonra her şey o kadar değişiyor ki sevgili yol arkadaşlarım. Önce Serap'a merhaba diyeyim. Neler değişiyor? Hayata bakışınız, olayları anlamlandırma şekliniz, insanlara yüklediğiniz anlam o kadar değişiyor ki bu söylediklerimi benim yaşıma geldiğiniz zaman o kadar iyi anlayacaksınız ki ve o zaman beni anacaksınız. Diyeceksiniz ki bir radyo programında Özlem Ayral söylemişti bunları. Çok değişiyor. Merhabalar Bal ablam, enerji dolu bir yayın diliyorum. Kolay gelsin ablam, kocaman sarıldım demiş sevgili Serapcığım. Sarı şeker, hoş geldin. Sıradaki çalışma benden dinleyen herkese gelsin. Ah, en sevdiğim şarkıları aldım bugün bir de. Günlerden Özlem Ayral, doğum günün kutlu olsun. Nice sağlıklı, huzurlu senelerin olsun. Kocaman öptüm, ben de seni çok öpüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Birlikte olsun inşallah. Özlem ablam, efendim Duygucuğum, her gün sesinle evimize misafir oluyor, bize neşe ve enerji veriyorsun. İyi ki varsın, iyi ki seni dinliyoruz. Yeni yaşın sana sağlık, mutluluk ve gönlündeki tüm güzellikleri getirsin. Doğum günün kutlu olsun, seni çok seviyoruz demişsin. Çok teşekkür ederim. Siz beni çok seviyorsunuz ama benim sizi, sizin beni sevdiğinizden çok daha fazla sevdiğimi nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Bunun kelimeyle tarifi yok. Diyorum ya, belli yaşa gelmeniz gerekiyor bunu anlamanız için. Ve Erdatlı babacığım. Ya yapma bunu. Bak şimdi güldün. Ben de o son yazdığım mesaj var ya. İnşallah diyorum. İnşallah. Selamun aleyküm, iyi yayınlar kızım, hoş geldin, doğum günün kutlu olsun. Allah sağlıklı sıhhatli ömür versin inşallah, iyi yayınlar, herkese selamlar, saygılar. Ömür mesajı okuyamıyorum tabii ki. Ama inşallah dedim, sen de amin de. Gülcan'cığım merhaba. Canım benim. Merhaba canım ablam, iyi yayınlar, hayırlı günler diliyorum, öpüyorum, ben de seni çok öpüyorum.

Aldattı babacığım, ortalığı karıştırmayalım istersen. Evet, yayına devam ediyoruz. Bak şimdi, neredeyiz, kimdeyiz? Şerifeciğim, merhaba. Bir dakika, şöyle bir müziğe es verelim. Hadi bakalım, duyalım o güzel sesini.

Ya şimdi ne diyeyim ben size? Dün de o kadar tembih ettim ha. Çok teşekkür ederim. Harikasınız gençler. İyi ki doğdum, iyi ki sizi tanıyorum, iyi ki hayatımdasınız. İyi ki bana iyi ki doğdun diyen böyle genç arkadaşlarım var benim. Bana o kadar iyi geliyor ki. Bu arada Şerife, sen de çok güzelsin. Ablam mis kokulum, bal yanaklı, kadife seslim. Daha nice mutlu senelere hep beraber inşallah. Kerim ve Talha, hepimiz sana sımsıkı sarılıyoruz. Kerim ve Talha, çok yakışıklısınız ya. Vallahi çok yakışıklısınız. Çok can yakacaksınız. Aha da size sarıldım. Hissedin hadi.

0: Şimdi Şenol'dan gelen aslında bir sürü sesli mesaj vardı da yok etti o sesli mesajları. Ben bu ara sesli mesajlardan valla bir olay yaşadık ya, ondan beri çok tırsıyorum. İnşallah Şenol'cum, umuyorum yayına uygun bir sesli mesajdır. Hemen şöyle müziği durduralım. Evet.
1: Merhabalar, tekrardan konuşup siliyorum. Arkada ses çıkarıyorlar iş yerinden malum.
0: Ha tamam. Anlaştık.
1: Doğum günün valla kutlamayacağım dedin. Herkes kutluyor, ben de
0: Ya
1: kutlayayım bari.
0: bari
1: Sana güzel seneler, yıllar diliyorum.
0: bari kutlayayım.
1: Sağlıklı, mutlu bir şekilde, huzur içinde.
0: İnşallah, inşallah.
1: Nice senelere diyelim.
0: Evet.
1: İyi ki bizimlesin, iyi ki seni tanımışız.
0: Evet, aynen, aynen.
1: Yanı sıra hanım, vallahi hanım kelimesini niye diyorum? Hanım hanım olduğun için belki, ha kişisel seni tanımıyorum ama
0: Teşekkür
1: gördüğüm
0: ederim.
1: kadarıyla ne bileyim, öyle geliyor, ben öyle hissediyorum, öyle
0: Tamam,
1: söylüyorum. Yani hanım
0: hissettim.
1: kelimesini de
0: Tamam. Resmiyetten değil
1: yani her
0: yani.
1: kadın hak edemez. O hanım kelimesi çok
0: Ay,
1: ağır yani,
0: teşekkür ederim.
1: usup
0: Tamam.
1: olarak güzel ama kolay kolay herkese söylenemeyecek bir kelime.
0: Çok
1: O
0: teşekkür
1: yüzden
0: ederim.
1: yani öyle diyorum. Fark etmez, ben sana Özlem derim, Özlemcim derim, hayatım derim, cicim derim. Kime ne? Allah Allah.
0: Bence de kime ne?
1: Kapat. Kapatma, kapatma. Seni dinliyorum. Hadi. Herkese hayırlı günler
0: Tamam,
1: diliyorum. Allah'a emanet olursun,
0: şimdi
1: biliyorsunuz.
0: artık Özlem Hanım diyebilirsin. Şimdi anladım. Çok da hoşuma gitti. Çok da beğendim. Felsefe güzel. Gerçekten. Allah taşımayı nasip eylesin ya. Çünkü insanoğlunun ne zaman, nerede gerçekten bir takım değerlerini kaybedeceğinin artık garantisi yok. Çok tedbirli olmak lazım. Öyle bir zamandayız ve bu çok gerçekten de değerlerinizi, inandığınız değerleri, sahip olduğunuz misyonu, duruşunuzu, hayata bakışınızdaki o doğru yerleri kaybetmeden devam etmek artık muazzam bir mücadele gerektiriyor. Bir de mesela benim gibi aslında çok güler yüzlü, çok şen şakrak, çok böyle hayatın içinde bir yapınız varsa bunu koruyabilmek, yanlış anlaşılmadan yola devam etmek, aman kimse yanlış anlamasın demeden gayet doğaçlama bir şekilde böyle bir iz bırakabilmek gerçekten çok kolay değil. Tabii bunun için uzun yıllarımı verdim. Bu konuda gerçekten de antrenmanlıyım. Geçmiş dönemlerde istemeden bilmeden tongaya düştüğüm zamanlar oldu. Ama ve lakin hep geldiğim nokta şuydu. İnsan doğuyoruz da insan kalabiliyor muyuz? İnsan kalabilmek için neler yapmamız gerekiyor? Bu hayat yolculuğunda insani değerlerimizi koruyarak ve hani hep söylüyorum ya, geldik gidiyoruz dediğimiz iki nefes arasında yaşadığımız bir hayata sahibiz. Ve çok çabuk geçiyor zaman. Artık bunu hepimiz çok iyi biliyoruz ama bakın çok net söylüyorum. İşte özellikle 45'ten 50'den sonra şeyi çok daha iyi anlıyorsunuz. Eyvah ya, bir ömür geçti, bir asır geçti, yarım asır geçti. İşte bir asıra doğru koşuyorum. Ne olacak? Yani bu zamana kadar geçen zaman hızlı geçtiyse bundan sonra da çok hızlı geçecek. Ama işte yapmak istediğim çok şey var. Başarmak istediğim çok şey var. Yaşamak istediğim çok şey var. Nasıl sığdıracağız? Sığdıracağım paniğine düşmüyor değilsiniz. Düşeceksiniz. Çünkü geçtiğiniz yolda o kadar çok kaybettiğiniz zaman var ki, geçtiğiniz yolda o kadar çok boşa harcadığınız ve o zamana dönseydim o anlarımı böyle o insanlarla şununla bununla geçirmezdim diyebileceğiniz o kadar çok anınız birikecek ki, yani şimdiden söylüyorum ben önden gittiğimi düşünerek, o zaman işte anlayacaksınız aslında hayatın bir hayal sahnesi gibi bir şey. Yani bir düş görüyorsunuz, gözlerinizi kapatıyorsunuz, düşü görüyorsunuz, gözünüzü açıyorsunuz, düş bitiyor. İşte her şey gözünüzü açtığınız an başlayacak. Ve işte o son stop düğmesine basıldığı zaman, hayal sahnesinin stop düğmesine basıldığı zaman, bence bana soracak olursanız, o zaman gerçeği oynamaya başlayacaksınız. Gerçeğin içinde bulacaksınız. Gerçek hayat dediğimiz şey, bana soracak olsanız o zaman başlayacak. Ve bu hayal sahnesindeki ödeviniz o gerçeğe geçmeden önce bütün yaptığınız, ettiğiniz, eylediğiniz, konuştuğunuz, sohbet ettiğiniz, kurduğunuz ilişkiler hepsi Hepsi gerçeğe geçtiğinizde yol, su, elektrik olarak size geri dönecek. Ve tabii ki madem bir hayal sahnesindeyiz, madem ki bu iş gerçekten çok hızlı geçiyor, yani çok mu anlamsız acaba diye sorguladığınız zamanlar da olacak. Bu çok doğal ve insani. Ama sonra şeyi fark edeceksiniz. Bir amacınız var. Bu hayal sahnesinde olmanızı gerektiren bir sebep var. İşte o sebebi bulmanız gerekiyor. Herkes için farklı sebepler var. Herkes sebebini bulacak ve eğer sebebinizi bulabilirseniz ve o sebepte doğru ilerleyebilirseniz, gözünüzü açtığınızda, gerçekle karşılaştığınızda gerçek şahane bir şey sunacak size. Altın tepside diye düşünüyorum. En azından benim hayalim bu doğrultuda. Evet efendim, şimdi Derya'cığım merhaba. Almanya'ya sevgiler, selamlar. Şöyle bir bakıyorum. Nerede başlamış mesaj? Hoş geldin güzel sesli kadın, buralardayım. Huzur bulduğumuz güzel bir gün diliyorum. İyi ki varsın, kolay gelsin. Ve ay, bugün günlerden güzel sesli kadın. Evet, bugün günlerden ben. Ve tabii benim gibi olan bir sürü insan. İyi ki yollarımız kesişmiş. Rabbim gönlünden geçenleri nasip eylesin. Nasiplerini de gönlüne razı eylesin. Çok güzel bir dua değil miydi? Amin diyorum. Özlem Ayral diye de bitirmiş. Çok teşekkür ederim. O bu güzel duaya da amin diyorum. Bir sesli mesajımız kaldı ama vallahi tırsıyorum. Erdatlı babamın bu sesli mesajından tırsıyorum. Hatta bir bilgi öğrendim de başaramadım, beceremedim. Uzaktan bağlandığım için beceremedim. iPhone ve iPad'lerde sesli mesajları transkript şeklinde önce metne dökülen bir yeri varmış. Bu yüzden iPad'den uzaktan bağlantıyı kurdum. Ali hocamdan da izin aldım ama Almanca menüyü çeviremedim. O bölüme yetkili değilmişim. Orayı bir türlü ayarlayamadım. Yani Erdatlı babam, rica ediyorum bak, lütfen duymak istemediğim şeyler varsa o mesajda bana yaz. Ondan sonra vereceğim yayına.

0: Evet, kahvemi yapmadan önce sesli mesajı veriyorum. Bulutları dudağına tak güneşi parmağına. Hayır, öyle söylemek istemedim babacığım. Yani daha önce yazdığın şeyle alakalı mı diye düşündüm. Cennet olur bana. Evet, Erdatlı babacığım, söz sende.
1: Fırtına Mehmet, bize Ahmet, şu Winston'ın doğum tarihini de bir söyle. Kaç yaşına girecek, ona göre güzel bir doğum günü de ona kutlayalım. Hangi tarihte, bir de kaç yaşına girecek, onu bir sesli mesaj olarak atarsan bir dahaki sefer onun günü de kutlarız.
0: Ya çok alemsin. Ya var ya. Diyecek bir şey bulamadım sana. Efendim, kahvemi yapmaya giderken Tamer'in bir sorusu var. Şimdi güzel de mısralar geldi. Teşekkür ederim Tamer ya. Ben bir kahvemi alıp gelebilir miyim? Şu çiçekleri de suya koyayım. Ayten'le Cevat'a tekrar teşekkür ediyorum.

Evet, geldim, kahvemi yaptım ve geldim. Çiçeklerimi de suya koydum. Hemen. Mis, mis.

Günün sorusu sevgili Tamer'den gelmiş. Demiş ki sorusunda, bir insan 9 ayda doğuyorsa niye 12 ayda bir doğum günü kutluyoruz? Yok artık, bu nasıl bir soru ya? İnsan 9 ayda doğuyorsa niye 12 ayda bir doğum günü kutluyoruz? Çünkü 9 ay bir bebeğin yaşama, katılma süresi. 12 ay ise takvimin getirdiği bir şey. Yani ne gün doğdu? 9 ay 10 gün sonra. İşte o gün onun doğduğu gün. Takvim 12 ay. Başka bir cevap gelmiyor aklıma.

Geldi mi yine o gün? Bir yaş daha aldın abla. Yine geçti mi bir yıl? İyi ki doğdun Özlem Ayran. İyisi kötüsü geçiyor yıllar. Neler getirir sana, neler gelen yıllar. Geçmişi anıp duruyoruz. İyi ki doğdun Özlem Ayran. Gönlümüzde yerin var. Gönlümüzde yerin var. Kulağımızda sesin var. Her nefesinde hayat var. İyi ki doğdun Özlem Ayran. Ay teşekkür ederim. Sözüm var, yarın daha parlak. Evet, bu şarkıyı mesela kendime yazmıştım. Sözleri bana ait. Ve gerçekten kendimi düşünerek yazdığım sözlere sahip bir şarkı. Ve melodisini de bestesini de hazırlarken bir hayli zorlanmıştım. Şimdi efendim yıllar gelip geçiyor. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Hayatınızda belli dönemlerde kendinize verdiğiniz sözler vardır. Hadi bugün bunu sorayım size. Kendinize bir söz verin desem, kendinize bugün bir söz verin desem, hangi konuda söz verirdiniz? Bir cümle istiyorum sizden.

Herkes niye sustu? Kimlerin radyosu açık? Allah Allah. Niye yok oldunuz arkadaşlar? Evet, kendinize bir söz verin desem. Bugün kendinize nasıl bir söz verirsiniz? Mesela örnek vereyim. Hadi bir spoiler vereyim. Hayat ne getirse getirsin. İçimdeki umudu tamamen kaybetmemeye sözüm var. Mesela. Buna benzer. Her sabah yeni bir başlangıcın mümkün olduğunu hatırlamaya sözüm var. Mesela. Çok önemlidir bunlar. Hadi bugün bir söz verin bakalım, bir görelim. Kimler bugün kendine ne söz verecekler? Ve tutabilecekler mi sözlerini? Şimdi efendim, sırada şöyle güzel bir şarkı var. Herkes sus pus oldu gerçekten.

0: Hani şarkı şöyle başlıyor ya.
1: Bir dakika.
0: Hadi birazcık daha ileri alalım. Şimdi bugün programı hazırlanırken kendi arşivimden, kendi sevdiğim şarkılardan bir demet, bir kuple hazırladım. Ve müsaade de istedim sizlerden. Şimdi bu şarkıyı dinlerken birden şeye gitti aklım. Yani çok enteresan hayat gerçekten. Böyle 8 yaşlarında falanım, Ayvalık'tayız. Tam bahçemizin kenarında bir salkım söğüt vardı. Babam da bir tane Volkswagen Tospa'lar var ya, şimdi artık çok meşhur. Öyle krem rengi bir Tospa'mız var. Aracı hep oraya park ederdi. Salkım söğüdün altına. Ve o salkım söğüdün altında biz hep buluşurduk babamla bir şekilde. Babam da hadi gel bir yol yapalım mı seninle derdi. Birden şarkı beni oraya götürdü. Allah rahmet eylesin. Çok güzel günlerimiz oldu babamla.

0: İyi seyirler hocam. Emrah'cığım merhaba. Kendime söz veriyorum, ölünce bütün dünya işleri bitecek. Yok artık. Bu sözü, yani bu olacak bir şey zaten. Bu kesinlikle senin söz vermene gerek yok. Söz vermesen de bitecek. Ben biraz dünyevi bir şey istiyorum. Bazen kendi kendinize söz veriyor musunuz bilmiyorum. Ben çok sık yapıyorum. Kendi kendime sözler veriyorum. Verdiğim sözler böyle hata yaptığım yerlerle ilgili tabii ki. Ve kimse duymasa da bir sorumluluk aldığımı falan hissediyorum.
1: Daha gidecek çok yolumuz var güzel yarim, daha gidecek.
0: Ne bileyim, düşündüm mesela, şimdi aklıma geldi, bir insan yarın başlayacağım dediğinde aslında bir umutla, bir umut doğuyor değil mi? Yarın başlayacağım diye, yarın başlayacağım. İşte şu kitabı okumaya yarın başlayacağım. Ama o yarın gelmediğinde en büyük kırılma aslında dışarıda değil içeride oluyor. Yani sözünüzü tutamadığınız zaman. Çünkü insanı en çok başka insanlar değil, kendi kendine verdiği sözleri tutamamak yoruyor. Bunu fark ettim. Evet, Ayşe'nin radyosu açık. Buradayım her daim demiş. Orada kal. Kimlerin radyosu açık arkadaşlar, görebilir miyim? Erdat'la babamdan bir şey gelmişti ama bir mesaj gelmişti, silmiş. Efendim, artı 43-660-130-1979 WhatsApp mesaj hattımız ve 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket katkılarıyla program yine güzel bir eserle devam etsin.
2: Thank you.

Evet, Cevat'ın radyosu açık. Serap'ın radyosu açık, ben de buradayım demiş. Kendime söz vermiyorum hocam. Niye ya Emre, niye? Es kaza tutamazsam kendimi bile affedememekten korkuyorum. Çok iyiydi. Çok iyiydi. Benim kahrımı bir ben çekiyorum, onu da küstürmek istemem. Haklısın.

aşktan. Evet, Ayten'den de canımsın sticker'ı geldi. Öpüyorum seni. Erdatlı babacığım, bilgi geldi. Fırtına Mehmet'ten. Vincent, arkadaşım Curaçao'dan geliyor. Okunuşu, ha bizim Curaçao. Evet, şimdi oldu. Ben de okuyamıyorum Curaçao. Ülkesinin nüfusu yaklaşık 560 bin kişi. Kendisi 59 yaşında. Beraber çalışıyor, beraber para kazanıyoruz. İş para hesabına gelince kuruşu kuruşuna hesaplar. Hatta bankadan transfer yaparken bile en ince ayrıntısına kadar dikkat eder. Ben düz hesap yap gitsin diyorum. Kalbi de... Bir dakika, bir mesaj daha geldi. Kahve içeceğim seninle, dur. Fırtına Mehmet. Kalbi de o kadar büyük, yardımsever, samimi ve etrafına neşe saçan çok eğlenceli bir insan. İyi ki tanımışım seni Vincent diyorum. Biz de iyi ki tanımışız onu. Vallahi yavaş yavaş Türkçeyi de öğreniyor. Artık Türkçeyi öğrendikten sonra kendisi de mesaj yazar bence. Hadi bakalım, kahve saatinde yanında bir de portakal yiyelim, mis gibi kahvemizi içelim. Bu kombinasyonu gerçekten çok seviyorum. Portakal ile kahvenin harika yakışıyor. Gerçekten mi? Keyif kahvesi diyelim. Hadi Fırtına Mehmet, alıyorum bir yudum.

0: önce çekip gidip sonra döneceğim.
1: Nerede başladı bu hikayede?
2: Tamer'den çok güzel, çok güzeldi. Korkularımın üzerine gitmeye söz veriyorum. Ben de söz verdim bu arada.
1: Sevdim çok canımdan.
2: Benim verdiğim sözlerden bir tanesi. Söz vermekten bazen çekiniyoruz gerçekten. Çünkü insanın kendine verdiği söz, hani kimse duymasa da ya tutamazsam. Emrah'ın yaklaşımı da çok güzeldi. Ama bir şey söyleyeyim mi? Kendinize verdiğiniz sözler şunları sağlıyor. Yani tecrübeyle sabit. Sevgili Emrah. Yani tutar, aklına yatar, kalbine yatar ya da yatmaz. Kendimize söz verdiğimiz zaman ben şunu hissediyorum. Benim karar alma gücümü tetikliyor mesela. Ve hedefe bağlılığımı güçlendiriyor. Yani nefsimi ve irademi daha doğru kullanmamı sağlıyor. Çünkü kendime söz verdim ya. O yüzden tutamayacağım sözleri vermiyorum zaten genellikle. Ve disiplini dış baskısı olmadan kurmamı sağlıyor. Ben artık aşağı yukarı beni tanıyorsunuz. Çok uzun zamandır birlikteyiz. Çok disiplinli bir kadın değilim. Oldum olası disiplini çok sevmiyorum. Böyle çok kurallar bana göre değil, saatler bana göre değil. Mesela bir yere gezmeye gideceksem, gideceğim arkadaşım şunu söylüyorsa bana, onunla gitmiyorum. Ya falanca saate kadar dönersek gidelim. Ya arkadaş dönmek istemeyebilirim yani. Öyle şeyleri çok sevmediğim için mesela disiplin çok önemlidir hayatta. Aslında bazı konularda disiplinli olmak gerekiyor. Ama benim o tarafım çok eksik ve kusurlu olduğu için kendime verdiğim sözler bu anlamda da benim işime yarıyor. Belki sizin de işinize yarar. Ve benim güvenimi arttıran bir şey kendime verdiğim sözler. O yüzden sordum. Şimdi çok güzel Servet Kocakaya doğum günü. Olur olur. Uyar Tamer, alayım sıraya. Emrah demiş ki burcumdan mı bilmiyorum ama duygularımı uçlarda yaşıyorum ya hep ya hiç. Biraz sıkıntılı sanki. Ortalama iyidir ya. Ortalama iyidir Emrah. Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi yaştan falan konuştuk, kaç yaşındasın bilmiyorum ama genç, orta yaşlardasın ya da genç yaşlardasın. Öyle tahmin ediyorum. Şimdi öyle düşünüyorsun da bak bir gün bu dediğimi lütfen hatırla, bir 10 sene sonra böyle düşünmeyeceksin.
1: Sensizliği unuttum, yağmur oldum, ağladım seni, dizlerimde uyuttum.
2: Erdatlı babacığım bize ne ya? Niye soralım o soruyu? Allah Allah, bize ne, kendine sor. Ben soramam yayında.
1: Yağmur oldum, ağladım seni.
2: Müzeyyen, aa nerelerdesin, hoş geldin.

0: Nerede başladı bu hikayede? Ben böyle delirdim.
1: Tabii müzeyen benim eski arkadaşım. Çok eskilerden. Bugün bana sürpriz yaptı. Ne güzel oldu. Hoş geldin, sefalar getirdin.
0: Aktı derelerine.
1: Tekirdağ'a sevgiler, selamlar gönderiyorum sevgili Müzeyyen'e.

Selamun aleyküm güzellik, ben geldim. Demet'ciğim hoş geldin. Şükür yine yeniden kavuşturana. Ablam yeni yaş günün kutlu olsun. Rabbim sağlıklı, nice güzel yaşlara ulaşmayı nasip etsin. Bütün sevdiklerinle birlikte inşallah. İnşallah, inşallah diyorum. Demet'ciğim çok öpüyorum. Birlikte yürüyelim bu yolları inşallah. Yani en azından bir yerine kadar birlikte yürüyeceğimize inanıyorum. Bir yerine kadar dediğim yaş itibariyle hani... Bir gün ben veda edeceğim, illa ki edeceğim. Ama beni unutmayın. Hiç unutmayın, tamam mı? Eriyor. Öpüyorum seni. Ve sevgili Evin bizlerle birlikte. Evine buradan sevgiler. Ne güzel bir isim değil mi? Evin. Hoş geldin. Evin'le de çok nadir görüşüyoruz sanki.

0: efendim, şimdi bugün kendinize bir söz verin. Hadi bugün o sözleri bir okuyayım demiştim. Biraz önce şey düşündüm. Emrah'ın mesajı takıldı aklıma. Peki bu insanın kendine verdiği sözlerin riskli tarafı var mı? Yani bir risk teşkil ediyor mu bizim için? Şimdi mesela bir arkadaşım vardı, o geldi aklıma. Sürekli kendine söz verirdi, hem de bizim yanımızda yapardı ama hiçbir zaman sözünü tutmazdı. İşte riskli tarafı şu, sürekli tutulmayan sözlere dönüşüyorsa. Ve biz bu döngüyü en çok bayanlar, özellikle kadınlar şeyde yaşıyor, diyette yaşıyor. Pazartesi diyete başlıyorum. Ama o pazartesi hiç gelmiyor. İşte burası çok riskli.
1: Uyandım gecenin bir vakti, ne havadan ne sudan.
0: Yani bence küçük ve tutulabilir sözler, gerçekçi sözler verilirse, ulaşılabilir hedefler konursa, ve tuttuğunuz zaman bir, yani sözünüzü tuttuğunuzda bir güven arttırıyorsa, tutulmayınca yıpratmıyorsa.
1: O günleri hepsi farklı, iz bıraktı kalbi.
0: Evet efendim, o kadar yoğunum ki demiş sevgili Evin. İnan hiç vaktim, anlıyorum Evin ya. Sen olabildiğince relax ol. Sen yazdığın zaman ben çok mutlu oluyorum. Vakti zamanı gelmiş diyorum. Yani her şey olması gerektiği zamanda oluyor. Benim açımdan bir problem yok. Seni görmek çok iyi geliyor. Ya da kulağım sende oluyor ama yazmaya vakit bulamıyorum demişsin. Önemli olan bir noktada buluşuyoruz. Kayahan'ın dediği o söz var ya, yolu sevgiden geçenlerle bir gün bir yerde buluşacağız. Çok güzel bir sözdür. Ve şimdi efendim, şuradan sevgili Ayşe'den bir fotoğraf var. Hey, kahvesini yapmış, hadi. Alıyorum bir yudum. Mis gibi olmuş valla. Afiyet olsun Ayşe'cim, kolay gelsin. Sanki bir mesajımız var. Bediye'nin radyosu açık, öpmüş beni. Ben de seni öpüyorum. Ve Demet yeni gelmiş. Kahven var mı? Var var. Viyana FM kupasına Türk kahvesi yaptım, yani o kadar söyleyeyim.
1: O günleri.
0: Yorgunluk kahvemi seninle içeyim demiş. Hadi bakalım, yap kahveni içelim karşılıklı. Ve şöyle bir bakıyorum, sanki bir sesli mesajımız vardı da ben atladım gibi geldi de. Erdatlı babamdan, öyle hatırlıyorum, öyle kalmış aklımda.
1: Unut bitiremedim bizi, zamanla geçer sandım.
0: Evet, bir sesli mesaj var burada. Şöyle bir durduralım müziğimizi. Evet Erdatlı babacığım. Bismillahirrahmanirrahim. Söz sende.
2: Fırtına Mehmet. Ben sorayım. Özlem Hanım soramıyormuş.
0: Niye sorayım şey, ya? Neden sorayım? Soramıyor.
2: Bekar mı? Bir de onu merak ettim.
0: Allah
2: yani
0: Allah.
2: Ta oralardan gelmiş. Bekar mı gelmiş? Ne olmuş? Secüresini alalım lütfen.
0: Soramıyor değil, programda neden sorayım bunu? Bir sebebi olmalı bir sorunun. Sen niye soruyorsun, niye merak ediyorsun? Ama ya valla çok alem bir dinleyici grubum var. Ama en alemi Erdatlı babam. Ne meraklı ya. Seni Viyana FM'e, Keyfekeder'e muhtar tayin edelim. Keyfekeder'in muhtarı ol bence.
1: Hepsi farklı.
0: Ben kolay kolay söz vermem, verirsem de yerine getiririm. Söz kelimesi benim için çok kıymetli ve değerlidir. Bugün kendime söz veriyorum. 6 Temmuz'da niyet ediyor aynı zamanda. Bak, çünkü süre de belirlemiş, aynı zamanda niyet de etmiş. Bu önemli. 6 Temmuz'da ailemi İtalya'ya götüreceğim. Sözüm söz olsun. Allah'ın izniyle tabii ki, inşallah. Ya ben de gitmek istiyorum Şenol. İtalya'yı görmeyi çok istiyorum ya.
1: O günleri.
0: Gidip böyle doyasıya pizza yemek istiyorum orada.

En çok özlediğim Çınarım. Bu şarkı ikimizin şarkısı. Çok güzel anılarımız var bu şarkıda bizim. Onunla uzun yol yaptım ben. Çok güzel bir yolculukta. Hatta o yolculukta bile kaybolduk biz Çınar'la. Yani navigasyon bizi bir dağa attı. Düşünün ki Isparta'dan İzmir'e gidiyoruz ya. Yani yol alabildiğine duble yol. Ne işin var senin dağlarda Özlem Ayral? Ama benim misyonum bu. Hatta böyle bir şeyde kış ayından çıkmak üzereydik. Çınar arkada kendi koltuğunda oturuyor. Dağlarda Allah'ım dedim nerelere geldik? Galiba kaybolduk Çınar dedim. Çınar bana dedi ki iyi ki kaybolduk anneanne. Çok güzelmiş bu yol, çok güzelmiş bu yol. Hiç unutmuyorum. İşte o yolculukta biz bu şarkıyı dönüp dönüp dinlemiştik. Gerçekten bugün gerçek oldu o şarkı. Bütün sözleri yani bizi anlatıyor.

zamanla geçersen. O zaman hadi bugün benim için bir dua edin. Hep birlikte. Geri dön, geri dön, geri dön. En kısa sürede Çınar'la buluşayım ben ya. Sen en güzel

Evet Deryacığım, seninle de bir yudum alıyorum. Öpüyorum seni. Şerife demiş ki benim duamı üzerine amin amin seven sevdiğine en çabuk şekilde kavuşsun. Hem de hemencik valla. İnşallah. Ama sizinle ilk defa paylaşıyorum. Temmuz ayında geliyorlar Türkiye'ye. İnşallah. Kavuşacağız zaten ama ben çok uzun bir kavuşma istiyorum ya. Yani böyle kısıtlı zamanda değil, uzun uzun bir kavuşma istiyorum. Yani

Sevgili Demet'ten fotoğraflar gelmiş, köşesi hazır. Vay, o kadar güzel bir köşe ki, kahvesi de baş köşede. Yani hazırladığı yeni köşesinde hemen bir yudum alıyorum. Demet'ciğim.

0: ki.
1: Hepimize afiyet olsun ablam. Yeni köşemi akşam bitirdim. Yani nasıl anlatılır bilmiyorum. Anlatamam ya. Anlatılmaz yani gerçekten. İnanılmaz güzel bir köşe. Sen bunu hikayede bir paylaşır mısın? Ben de paylaşayım. Böylece herkes görsün. Çünkü anlatabileceğim bir köşe değil. Yeni köşemi akşam bitirdim demiş. Ve bir sürü güzel fotoğraf gelmiş. Ellerine, emeğine, yüreğine, sevgine sağlık. Ablam olay yeri kitabını da okudum, bitirdim. Eğer bu köşeyi beğendiysen kitabını bu köşede paylaşmak istiyorum. Çok mutlu olurum ya. İnanılmaz. Evet, Servet Kocakaya Doğum Günümde isimli eseri sevgili Tamer istemişti. İstek almıyordum ama gerçekten çok sevdiğim bir eserdir bu eser. Aldım sıraya. Bu arada Tamer'den bir bilgi haber gelmiş. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde evinde gördüğü yılanı av tüfeğiyle vurmak isteyen kişinin açtığı ateş sonucu 5 kişi hafif yaralandı. Yok artık ya. Evin içinde yılan görmek ayrı bir hikaye. O yılanı vurmak isterken 5 kişiyi yaralamak ayrı bir hikaye. Acaba yılan kurtuldu mu, onu merak ettim.
2: Solar romanlar, figüranlar beni oynar.
1: Ve Şerife'den çok güzel bir fotoğraf geldi, kahvesi elinde. Vallahi çok güzel, anlatılmaz. Çok güzel, maşallah sana. Hadi alıyorum bir yudum. Afiyet olsun ablam demişsin. Afiyet olsun.

0: Özlem Ayral'la Keyfe Keder.
1: Evet efendim, bakıyorum iyi vaktimiz var. O zaman size şöyle aklıma gelen bir soruyu soracağım. Gerçekten. Sizce insan kendine verdiği sözleri neden daha kolay bozar? Yani başkasına verdiğiniz sözlerden bahsetmiyorum. Kendi kendinize verdiğiniz sözleri neden kolay bozarsınız? Ya da neden kolay bozarız? Yani demin böyle bayanlar, kadınlar için bir örnek vermiştim. Mesela diyetle ilgili kendimize söz veriyoruz. Ondan sonra çok kolay bozuyoruz. Neden?

Evet, Emrah'tan bir bilgi gelmiş. Yılan silüeti dikkat edilmesi gereken canlılardan. Yılan gördüğümüz her zaman yılan olmayabilir. Ha. Bu insanlar için bile geçerli.

0: Özlemam Ahmet Kaya'dan Nereden Bileceksiniz şarkısını dinletmesi mümkünse tabii ki sadece sana gelsin ablam demiş sevgili Demet. Bugün sırayı alıp almama konusunda biraz tereddüte düştüm. Çünkü gerçekten bazı şarkılar bizi alıyor başka bir yerlere götürüyor. Özellikle sevgili Demet'in istediği bu çalışmayı epey bir düşündüm bugün. Almak da istedi gönlüm. Neyse gönlüme göre oldu. Demet'ciğim az sonra alıyorum sıraya.
1: Söylesen ne beklesen yaradandan ya da kaderinden.
0: Evet ya neden öyle oluyor? Biz kendimizi mi önemsemiyoruz? Neden insan kendi kendine verdiği, kendine verdiği sözleri kolay bozuyor? Sorumuz bu.

Ya bak kaka atacağım, atamıyorum. Şarkı çok romantik. Fırtına Mehmet ya. Ya Erdat da babam var ya, ortalığı karıştırmak için elinden geleni yapıyor ya. Bekleyen dargın anılarım gibi. Hani büklüm büklüm boynunda. Gerçekten mesela benim hayatta merak etmediğim şeyleri etrafımdaki herkes çok merak ediyor. Sadece Erdatlı babam için söylemiyorum bunu. Gerçek hayatımda da öyle. Ya nereden aklına geliyor diyorum bunları merak etmek. Bende öyle bir duygu yok. Erdatlı baba selamlar, seviliyorsun. Ya aranızda bunları konuşsanız. Baba öyle bir konuya giriyorsun ki. Radyo ortamında bu konuyu fazla açmak doğru olmaz ve mümkün de değil. Öyle detaylara girmeyelim, işin içinden çıkamayız. Vincent evli bir arkadaşımız. Rahatladın mı Erdatlı babacığım? Gelmez mi derken, aynı zamanda yaklaşık 2 metre boyunda. Ne? Ayşe 2,5 yazmıştı yalnız. Koptu zaten. Canım olurken. Girdiği her ortamda hemen dikkat çeken, ilgi odağı olan eğlenceli bir kişiye sahip. Aa, iyi ki de öyle. Ben çok seviyorum ya Vincent'ı. Bir de böyle o güzel Türkçeyi böyle çok güzel kullanıyor. Çok o yönden çok mutlu oluyorum mesela.

şimdi efendim kendimize verdiğimiz sözleri tutamamamız, yani kolay bozmamız ya da verdiğimiz sözleri kolay harcamamızın bence en önemli sebebi kimseye söz vermiyoruz ya, kendimize veriyoruz. Evet ya, Ayşe'nin dediğine çıkıyor söz. Kendimizi önemsemiyoruz. Başkalarına verdiğimiz sözü tutmakta ne kadar ısrarlıyız. Aa, hiç böyle düşünmemiştim. Kendimizi önemsemiyoruz. Yani mahcup olma durumu yok ya. Kimseye mahcup olmayacağız ya. O yüzden kolayca bozuyoruz sanki.

0: neredeymiş?
1: Demetciğim, videoyu vallahi iki kere izledim. Daha benim ne fikrim olacak? Şahane olmuş. Daha bir şey ekleme. Bir şey eklersen çok kalabalık olur. Bu haliyle çok güzel. Hiçbir şey ekleme.
0: Derken derken akşam oldu erken erken.
1: Gayet güzel, gayet güzel. Bir de olay yerine öyle bir yere koyarsan işte oldu bir.

Evet Erdatlı babacığım, sana soruyorum özellikle. Neden insan kendine verdiği sözleri kolaycacık bozuyor? Konuyu değiştirelim. Evet efendim, şimdi biz insanoğlu dışarıdan baktığımız zaman insanların hayatını tanımlarken gördüğümüz şeylerle yorumluyoruz. Hayatlarını tanımlıyoruz. Oysa ki hakikaten arka planında neler yaşandığını çoğu zaman bilmiyoruz. Merak etsek de o iç dünyaya ulaşma şansımız neredeyse yok denecek kadar az. Ama şunu hiç unutmayın, gördüğünüzün çok ötesinde buzdağının bir alt bölümü var ve asıl gerçek orası.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

0: benim ne yaşadığımı nereden bileceksiniz? Gülümserken içimde kaç fırtına susturdum? Hangi cümleyi yutarken boğazımda kaldı? Hangi gecede kendime bile anlatamadığım şeylerle baş başa kaldım? Siz benim ne yaşadığımı nereden bileceksiniz? Bir kelimeyle yıkılıp bir suskunlukla, hatta bin suskunlukla toparlandığımı, kalabalıkların içinde en çok yalnız ben olduğumu ve en çok da kendime sığamadığımı bilemezsiniz. Çünkü herkes gördüğünü konuşur, kimse görünmeyeni dinlemez.
1: Kanar şimdi siz benim niye içtiğimi nereden bileceksiniz?
0: Ben bazen bir iyiyim cümlesinin arkasına saklandım. Bazen de geçer diyerek geçmeyen şeyleri taşıdım. Siz benim ne yaşadığımı nereden bileceksiniz? Bir bakışın bile ağır geldiği zamanları, bir anın, sadece bir anın bir ömre bedel olduğu günleri ve içimde sessizce büyüyen o yorgunluğu, o yorgun kadını nereden bileceksiniz?
1: Bir kınardım, kan oldum, yol kenarı.
0: Ama yine de yürüdüm, hiç pes etmedim, yürümeye devam ettim. Çünkü insan en çok kimsenin bilmediği yerden yürümeyi öğreniyor. Ve belki de en derin gerçek şu, herkes kendi hikayesinin sessiz tarafında biraz kayboluyor.

Evet, yaşıyorum. Güneşle birlikte gözlerimi açarak, rüzgarın yüzüme değdiği o ilk anda hayatın hala devam ettiğini hissederek yaşıyorum. Yaşıyorum, küçük şeylerin büyük mutluluğunu öğrenerek yaşıyorum. Bir kahvenin kokusunda, bir sokak sesinde, bir dost selamında yeniden güç bularak. İçimde bir yer hala çocuk gibi koşmak istiyor, gülmek istiyor ve hiçbir şeyi yarına bırakmadan yaşamak istiyor. Yaşıyorum. Düşler kurarak, planlar yaparak, bazen sadece durup etrafı izleyerek, her şeye rağmen ve herkese rağmen, her şeyle birlikte. Çünkü hayat sadece ağır günlerden ibaret değil. Bazen hafif bir an, bazen içten bir gülüş, bazen de hiçbir sebep yokken gelen bir umut. Ve ben o umudu bırakmıyorum, yaşıyorum. Bu bile başlı başına güzel bir hediye.

Evet değerli yol arkadaşlarım, hayatımız boyunca birçok şey yaşıyoruz. Birçok hikayenin içine giriyoruz, çıkıyoruz. Bazı hikayelerin kahramanı oluyoruz, bazı hikayelerden eleniyoruz, bazılarında da dublör oluyoruz. Ama yaşıyoruz. Nefes alıp verdikçe de hep şunu düşünmemiz gerektiğine inanıyorum, tüm kalbimle inanıyorum. Bütün yaşadıklarımızı şöyle bir düşündüğümüzde, içinde acılar var, hüzünler var, ihanetler var, sırtımızdan vurulduğumuz anlar var, hiç beklemediğimiz anda beklemediğimiz haberler aldığımız anlar var, beklemediğimiz anda çok mutlu olduğumuz, mutluluktan havalara uçtuğumuz zamanlar var. Sevdiklerimizden uzak olduğumuz, özlediğimiz, sonra kavuştuğumuz, sonra tekrar ayrıldığımız anlar var. Hepsini bir araya topladığımız zaman, evet söylediğimiz en önemli cümlelerden bir tanesi. Her şeye rağmen, her şeye rağmen yaşamak güzel ve yaşıyoruz.

hikayelerim. Evet sevgili Isparta'da Ayşe'den bir mesaj geldi. Çok da önemli bir mesaj aslında. Herkes mutluymuş gibi görünüyor ama çoğumuz içimize sessiz savaşlar veriyoruz. Ne yapalım? Hayat böyle. Her şeye rağmen. Evet çok gerçekçi bir mesaj ama bir şey söyleyeyim mi Ayşe? Kendi adıma konuşuyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Artık bana ayrılan sürenin de son demlerindeyiz. Mola vaktine yaklaştık. Sizin düşünceniz nedir bilmiyorum ama içimizde fırtınalar da kopsa, yani ben kendi adıma konuşayım, çok özür, hepimizin adına değil. İçimde fırtınalar da kopsa, dünyanın acısını da yaşasam, ben çok mutluyum ya. Bunun için de her gün kaç kere şükrettiğimi, teşekkür ettiğimi, kaç kere Yüce Yaradan'la konuştuğumu size anlatsam, inanamazsınız, dışarıdan biri görse deli bile diyebilir. Ben çok mutluyum, hayatta olmaktan çok mutluyum. Ne bileyim yaşadığım hikayelerin içinde olmaktan çok mutluyum. Bazen bazı hikayelerde çok üzülüyorum ya. Üzüldüğüm zamanlar tabii ki var. Çok dibe vurduğum zamanlar var. Artı çok kızdığım zamanlar var. Çok öfkelendiğim zamanlar var. Ama hepsiyle çok mutluyum. Bunu söylerken de en ufak bir abartım yok. Kimle konuştuk bilmiyorum. Bugün birçok arkadaşla konuştum. Mesela bulunduğum yaştan çok mutluyum. Hayatımdan çok mutluyum. Ve yaşadığım her şeyden. Yine kim sordu bana bilmiyorum. Kaç yaşında hissediyorsun diye bir soru soruldu bana. Hiç öyle bir rakam yok aklımda. Hiçbir rakam yok. Gerçekten yok. İçinde bulunduğum zamanı çok seviyorum. Anı çok seviyorum. Bunun yaşla başla tarihle hiçbir şeyle ilgisi yok. Ve çok keyif alıyorum. Yaptığım her şeyden. Her şeyden çok keyif alıyorum. Bazen çok yoruluyorum. Çok yorucu bir hayatım var aslında bir taraftan. Eskiden yorulmadığım şeylerde artık daha kolay yorulabiliyorum. Yaş itibariyle geldiğim noktada tabii ki çok normal. Ama yine de yorgunluğuma rağmen çok mutlu oluyorum. Bu yüzden de zannediyorum bunun belli bir süreden sonra bir dönüşüm ve bir evrim olduğunu falan düşünüyorum. Çünkü böyle değildim. Hiçbir şekilde böyle değildim. İşte bundan mesela bugün sabah düşündüm. 30 sene önceye falan gittim. Çok daha böyle pasif, çok daha herkese evet diyen, çok üzülen, çok kırılan, üzüldüğü zaman günlerce ama günlerce o üzüntüyü taşıyan, neden böyle oldu, neden böyle oldu diye kendine sürekli eziyet eden bir yapıya sahiptim. Ve bir şey oldu, bir dönüşüm oldu, bir evrim yaşadım galiba. Şimdi düşünüyorum da, yani o üzüntülerimi bile, o dönemlerimi bile çok seviyorum. Herkesin yüzünde bir gülümseme var ama herkesin içinde bir hikaye saklı. Dışarıdan mutlu görünen herkes içeride aynı huzuru yaşamıyor. Kimse göründüğü kadar iyi değil, kimse göründüğü kadar mutlu değil. Herkes bir şeyleri eksik yaşıyor, sadece belli etmiyor. Ayşe haklısın, çoğunluk için öyle ama bak bu yazdığın hiçbir şey benim için geçerli değil. Ne görüyorsanız o, ne kadar gülüyorsam gerçekte de o kadar gülüyorum. Arka planda da aynıyım, hiç değişen bir şey yok. Ama diyorum ya, eksikler tabii ki var. Programın en başında söylemiştim, hiçbir zaman tamamlanmayacak, hep bir şeyler eksik kalacak. Ben bunu kabullendim, bir şeylerin tamamlanmasını beklemiyorum artık. Böyle bir beklentim yok. Ama Özlem Ayral'da bu zamana kadar gördüğünüz neyse o. Onun dışında bir şey yok. Ha, acılı hikaye var mı? Dibine kadar var. Geçmişe baktığın zaman oho neler neler var. Ama hepsini seviyorum. Hepsini.

Evet, aynı şarkının dediği gibi. Ama yani çok da plansız, programsız yaşamaktan bahsetmiyoruz tabii ki. Esin'cim merhaba, ablam canım benim, şimdi çıktım işten, çaldığın tüm şarkılar kalbime dokundu. Çalışırken o kadar sakinleştim ki herkes ne oldu sormaya başladılar. Bir yerlere gittim ama ben de bilmiyorum nerelere gittim. Evet, kendi arşivimden topladım bugün. Yani kendi arşivimin neredeyse zerresi diyeyim. Programa yettiği kadar. Şu ana kadar yayına verdiğim tüm şarkılar benim en sevdiğim şarkılardı. Özellikle bugün böyle bir şey yapmak istedim. Kendimi birazcık ödüllendirmek istedim. Bu arada paylaştığın yol çok güzel. Eve yaklaşmışsın. Sen çok güzelsin. Sevile, sevile. Gülüyorum ama tuttuğum bir şeyler var sanırım. Herkesin var. İçimizde tuttuğumuz çok şey var. Ama o içimizde tuttuğumuz şeyler, hani o gülümsemenin ardındaki hüzünlü bile sevmek güzel.

Kendimize söz verdiğimiz zaman neden kolay bozuyoruz diye sormuştum. Şimdi efendim, ben bunun çaresini buldum. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Hatta sizler sayesinde buldum. Kendinize ciddi bir söz vereceğiniz zaman sizi çok seven ve sizin sözünüze itimat eden, size güvenen bir grup insanın içinde bağıra bağıra verin. Ve deyin ki bu sözüme şahit olun, ben bu sözümü tutacağım. Kendinize verdiğiniz sözle. Bu çok işe yarıyor. Denedim ve oldu. Bir zaman size söz vermiştim. Hatırlar mısınız bilmem. Demiştim ki çok geç saatlere kadar uyuyamamaktan çok yorgunum. Hatta bir takım teknikleri paylaşmıştım. Sonra da dedim ki hepinizin huzurunda söz veriyorum. Artık erken uyuyacağım. O günden beri her akşam bu söz aklımda. Ve evet, erken kime göre erken? Bana göre erken bir saatte artık uyuyabiliyorum.

Evet efendim, yavaş yavaş mola vaktine yaklaştık. Artık son mesajlarınızı bırakabilirsiniz. Öncelikle sponsorumuz 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e çok teşekkür ediyorum. Bol bereketli, bol hareketli, bol müşterili günleri olsun ve lütfen bizimle olsun.

Evet, Allah nasip etsin daha yıllar yıllar boyu 17 Haziranlarda sizlerle birlikte olayım. Sadece 17 Haziranlarda değil, her zaman sizlerle birlikte olayım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sevmek ve sevilmek konusunda çok şanslı olduğumun farkındayım. Bu çok güzel bir duygu. İnsanın sevildiğini hissetmesi, değer verildiğini hissetmesi bu dünyada en güzel hediye.

0: Yolumuza iyi insanlarla devam edelim demiş Ayşe. Ve duygusallaştırmışım. Olsun. Azıcık duygunun, hatta çokça duygunun insana çok ihtiyacı, insanın çok ihtiyacı var. Duyguya da ihtiyacı var. Mantığımızı kaybetmeyelim yeter ki. Ağla. Ağlamak istiyorsan ağlayabilirsin. İzin veriyorum. Ağlamak merhamettendir, rahmettendir. Sesine yüreğine sağlık ablam demiş Demet. Çok teşekkür ederim Demet. Senin de emeğine yüreğine sağlık. Çok güzel olmuş köşen.
1: Dünyada daha neyin kavgasını vereyim.
0: Hoşça kal ablacığım. Yarın görüşmek üzere. Çok öpüyorum. İnşallah her zaman birlikte olmak dileğiyle. Amin. İnşallah.
1: Masanın ucundan baksan, ellerini uzatsan, dünyada daha ne...
0: Ablam sesine yüreğine sağlık demiş sevgili Şerifeciğim. Ay yüzlüm. Bak Emrah ne güzel söylemiş. Ağlamak ruhun sadakasıdır. Gerçekten. Gerçekten öyledir. Ağlamak çok iyi de gelir insana. Böyle nasıl söyleyeyim, ağlama konusunda mesela böyle gözyaşlar geldiği zaman bırakacaksınız arkadaşlar. Hüngür hüngür bağıra çağıra ağlamak istiyorsanız hiç etrafa aldırış etmeyin. Ağlayın. Emeğine sesine sağlık bal ablam demiş sevgili Serap. Sarı şeker. Teşekkür ederim bugün için.

0: Yalnız tamam ağlıyorum diyor Ayşe. Ardından kahkaha smile'ı gönderiyor.
1: Masanın ucundan baksan ellerini.
0: Efendim ya yine aynı saatte bu güzel frekansta Viyana FM kavşağında buluşalım. Lütfen buluşalım. Türkiye saatleriyle 14.00, Avrupa saatleriyle 13.00 yolculuğumuz başlıyor. Ve her biriniz bu yolun en güzel yolcularısınız. Emeğine yüreğine sağlık canım ablam. Bugün başka bir güzeldi demiş Ayten. Vallahi bilmiyorum, bugün ben de en sevdiğim şarkıları alarak böyle doğaçlama içimizden geldiği gibi. Güzeldi be. Aslında perşembe günleri böyle bir formata dönüş yapabiliriz ya. Hiç uğraşmadan. Yokuş aşağı.
1: Aşarız hepsini.
0: Yan yana aşarız hepsini. Evet, bu şarkıyla aranızdan ayrılıyorum. Melike Şahin en sevdiğim seslerden zaten. Sevmek suçsa suçluyumsa en sevdiğim şarkısı. Hoş kalın, hoşça kalın ve sevgiyle kalın. Nice yıllarımız olsun birlikte. Dualarınızı eksik etmeyin. Hepinizin tek tek duasına ihtiyacım olduğunu unutmayın. Görüşmek üzere efendim. En sevdiğime emanetsiniz. Yarın yine yeniden diyelim.

bitilecek. Çocuk Üniversitesi'nde kayıtlar başladı. Viyana'da 7-12 yaş grubuna yönelik geleneksel çocuk üniversitesi için kayıt süreci başladı. 13-24 Temmuz tarihleri arasında Geleceğin Gücü temasıyla düzenlenecek programda 4000'den fazla çocuk sınav ve not baskısı olmadan bilim, teknoloji ve çevre konularında 370 farklı dersi deneyimleyecek. ABD-İran ateşkesi Pompei'ye yansıdı. Körfez'de yaşanan gerilim sonrası İran ve ABD arasında sağlanan ateşkesin ardından petrol piyasalarında yaşanan düşüş Avusturya'daki akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Viyana'da benzin ve dizel fiyatlarında belirgin bir gerileme görülürken Super 95 benzinin litre fiyatı 1,67 euroya kadar geriledi. Dizel ise 1,71 euro seviyesine düştü. Acil durum ekiplerini engelleyenlere ağır ceza. Acil durum ekiplerinin çalışmalarını engelleyen, olay yerinde kalabalık oluşturan veya kamu düzenini bozan kişilere yönelik cezalar artırılıyor. Yeni düzenlemeye göre bu tür ihlaller için para cezaları %50 yükseltilecek ve 750 euroya kadar çıkabilecek. Düzenlemenin acil ekiplerin görevini daha hızlı ve güvenli yapmasını amaçladığını belirtti. Tangent'e yenileme çalışmaları sürüyor. Viyana trafiğinin can damarı A23 Güneydoğu Otoyolu üzerindeki Prater kavşağında yürütülen genel yenileme çalışmaları kapsamında bazı giriş ve çıkışlar kapatıldı. Okuldan uzaklaştırma cezaları artıyor. Avusturya genelindeki okullarda şiddet, tehdit ve ciddi disiplin ihlalleri nedeniyle uygulanan okuldan uzaklaştırma cezaları rekor seviyeye ulaştı. Ülke genelinde en çok ortaokul ve ilkokullarda tırmanışa geçen bu disiplin sorunlarının önüne geçmek amacıyla eğitim sisteminde zorunlu rehberlik ve destek programları başlatılacak. Askerlik ve sivil hizmet süreleri uzuyor. Avusturya'da zorunlu askerlik süresini 6 aydan 8 aya, sivil hizmet süresini ise 9 aydan 12 aya çıkarmayı hedefleyen 8+2 modeli tartışılıyor. Güvenlik uzmanları artan küresel tehditler nedeniyle reformun derhal hayata geçirilmesini istiyor. Sınır kontrolleri 3 ay daha uzatıldı. Avusturya hükümeti düzensiz göçle mücadele ve kamu güvenliğini sağlama gerekçeleriyle Çekya, Slovakya, Macaristan ve Slovenya sınırlarında uyguladığı genişletilmiş kontrolleri 3 ay daha uzattı. Yeni uygulama pazartesinden itibaren yürürlüğe girecek ve sınır bölgelerinde yoğun denetimler devam edecek. İçişleri Bakanı Gerhard Karner, sınır güvenliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgularken AB içi ise sınır kontrollerinin kademeli olarak kaldırılmasını öneriyor. Avusturya'da internet kullanımı rekor seviyede. Yapılan bir araştırmaya göre Avusturya'da internet kullanımı rekor seviyeye ulaştı. Ülkedeki insanların haftada ortalama 44 saatten fazla zamanı çevrim içi geçirdiği ve dijital dünyada hiç olmadığı kadar uzun süre kaldığı belirlendi. Uzmanlar bu sürenin giderek arttığını ve dijital bağımlılık riskine dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Organize dilencilik yasaklandı. Şitiyarmark eyaletinin Brook kasabasında organize dilencilik yasaklandı. Brook Belediyesi, şehir merkezi, pazarlar ve etkinlik alanlarında dilenciliği yasaklayan Avusturya'daki ilk belediye oldu. Kurallara uymayanlara para cezası uygulanacağı açıklandı. Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca. Viyana'da polisin dur ihtarına uymayan alkollü bir sürücü saatte 230 km hıza ulaşarak trafiği birbirine kattı. Kırmızı ışıkları ihlal edip yayaları tehlikeye atan 39 yaşındaki Rus sürücü çitlere çarparak durabildi. Araçta uyuşturucu madde tespit edilirken Rus vatandaşı ve yanındakiler polis tarafından gözaltına alındı. Online vinyet dolandırıcılığına dikkat! Avusturya Otoyol İşletmesi sürücüleri dijital vinyet cezası bahanesiyle hedef alan yeni bir dolandırıcılık yöntemine karşı sürücüleri uyardı. Dolandırıcılar vinyetsiz kullanım cezası bahanesiyle sürücülere sahte e-posta ve mesajlar göndererek kişisel ve banka bilgilerini ele geçirmeye çalışıldığı bildirildi. Yetkililer bu tür mesajlara itibar edilmemesi ve bağlantılara tıklanmaması uyarısında bulundu. Vinyet işlemlerinin yalnızca resmi kanallar üzerinden yapılması gerektiği vurgulandı. Alkollü sürücü kazaya neden oldu. Tirol eyaletinin Vizconau kasabasında alkollü bir sürücünün kullandığı kamyonetle otomobil çarpıştı. Kazada her iki sürücü de yaralanırken alkollü sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı. Geceleri yalnız gezenlere saldırılar arttı. Viyana'nın 11. bölgesinde gece saatlerinde ortaya çıkan ve yalnız gezen kişileri hedef alan saldırgan gruplar büyük endişeye neden oluyor. En son yaşanan olayda 19 yaşındaki bir genç darp edilirken 37 yaşındaki bir kişi yaralandı. Peş peşe yaşanan şiddet vakalarının ardından polis geniş çaplı bir soruşturma yürütüyor.
Viyana'da okula silahlı saldırı tehdidi. Floridsdorf bölgesindeki bir okulun müdürüne e-posta yoluyla

0: Ukrayna'ya silahlı saldırı tehdidi gönderilmesi üzerine polis geniş çaplı bir operasyon başlattı. Öğrenci ve personelin güvenliği için kampüste tedbirler artırılırken tehdidin ciddiyetine yönelik risk değerlendirmesi devam ediyor. Avusturya'da sıcaklıklar artıyor. Avrupa'ya etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle Avusturya'nın bazı bölgelerinde bu hafta sıcaklıkların 30 dereceye ulaşması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde ise termometrelerin 36 dereceyi göstermesi öngörülüyor. Yetkililer aşırı sıcakların yanı sıra kuvvetli sıcak hava kaynaklı gök gürültülü sağanaklara karşı da uyarıda bulundu. Viyana'da parçalı bulutlu bir gün bekleniyor. Viyana ve çevresinde parçalı bulutlu bir gün olacak. Hava sıcaklığının gece en düşük 18 derece, gündüz saatlerinde ise yüksek 28 derece olacağı tahmin ediliyor. Avusturya Dünya Kupası'na galibiyetle başladı. 2026 Dünya Kupası J grubunda oynanan karşılaşmada Avusturya Ürdün'ü 3-1 mağlup etti. Grupta oynanan diğer karşılaşmada ise Arjantin Cezayir'i 3-0'lık net bir skorla geçti. Trabzonspor Avusturya kampına geliyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek olan Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya gelecek. Bordo Mavililerin 18-19 Temmuz tarihlerinde Salzburg yakınlarında başlayacak kampın yaklaşık 15 gün sürmesi planlanıyor. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
1: Viyana FM Haber. Viyana FM.

yüzden gezdim diyarları. Sensiz o seneleri anlatır anlatır kalbimden söktüm intiharı. Dert yalnız gece.

Herkese harika bir gün diliyorum sevgili kıymetli Viyana FM ailem. Bir programda daha sizlerle buluşmanın mutluluğu içindeyim. İnternetin aracılığıyla da dünyanın dört bir yanına yayın yapmaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz artık çok klasikleşmiş bir sloganımız var. Ne diyoruz? Sevgi paylaştıkça çoğalır, acılar paylaştıkça azalır. Sizler de o yüzden sizleri mutlu eden, buradaki dinleyenlerimizle paylaşmak istediğiniz şeyleri ya da kalbiniz, umarım öyle bir şey yoktur ama kalbinizi kıran, kafanıza taktığınız, üzüldüğünüz şeyleri de dinleyicilerimizle paylaşarak bunların hem mutlulukları çoğaltmayı hem de üzüntülerimizi hafifletmeyi deneyebilirsiniz. Ben bunun iyi bir şey olduğunu buraya program yaparak yapa çok daha iyi anlamış oldum. Gerçekten de buradaki güzel insanların da hayır dualarıyla, güzel dualarıyla benim için de çok keyifli günlerin başlangıç aşaması oldu Viyana FM'le buluşmam ve kavuşmam diyebilirim rahatlıkla. Sizler de o yüzden bu tarzdaki yazılarınızı, ruh halinizi, durumlarınızı, belki sormak istediklerinizi bizlere ulaştırmak isterseniz WhatsApp hattımızı tekrardan hatırlatıyorum. +43 660 130 19 79 numaralı WhatsApp hattımızdan sizler de mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Bir daha okuyorum. +43 660 130 19 79 Valla bana soracak olursanız nasılsın diye ben birazcık yaz insanıyım galiba. Çünkü hani o havanın kasvetli yapısı benim direktman ruh halime işliyor. Kışın ya da bu baharın da bazı bu soğuk dönemleri, yağmurlu günler vesaire. Ama yaz geldiği zaman içimi ayrı bir neşe kaplıyor. Bu yüzden de bugün böyle dans edebileceğimiz, kafamızı dağıtabilecek çok keyifli bir repertuar seçmeye özen gösterdim. Umarım sizler de repertuarımızı beğenirsiniz. O zaman şimdiki şarkımız Serdar Ortaç'tan gelecek. Ve Serdar Ortaç bizlere ilaç diye seslenecek. Keyifli dinlemeler diliyorum.

Bu şarkı benim en sevdiğim Serdar Ortaç şarkılarından biridir. Bunun bende aynı zamanda manevi de bir yeri var. Bunun sebebi de benim ilk çıkan şarkım, ilk dinlediğimiz şarkı olan Suni Teneffüs şarkısı yayınlandığında sevgili babam aracılığıyla sevgili Serdar abiden, Serdar Ortaç'tan bu şarkıya paylaşım desteği vermesini rica etmiştik. Fakat şunu atlamışız ki o dönem Serdar Ortaç da kendi yeni şarkısını tanıtmak için gün sayıyormuş ve şarkılarımız aynı gün yayınlanacakmış. Tabii böyle bir şey olunca hani dedik ki yapar mı yapmaz mı, çünkü aynı gün benimle birlikte şarkısı çıkacak ve benim şarkımı tanıtması için rica götürüyoruz. Vallahi orada çok efsane bir hareket yaptı ve sağ olsun ilk önce güne başlarken benim şarkımı paylaştı. Arkasından da kendi şarkısının tanıtımlarına devam etti. Bu beni o kadar onore eden, o kadar mutlu eden bir hareketti ki gerçekten de bunun mutluluğu benim için paha biçilemezdi. Bu yüzden de Türk müziğinde en çok örnek aldığım isimlerden biridir sevgili Serdar abim, sevgili Serdar Ortaç. Şimdi sırada sözlerini Aşkın Tuna'nın yazdığı efsane bir şarkıyı sizlerle buluşturuyorum. Murat Dalkılıç yorumuyla Bize Gidelim Beyler, şimdi radyonuzda, keyifli dinlemeler.

0: değil mi?
1: Valla harika bir yorum, harika bir şarkı. Mustafa Sandal ve Aşkın Tuna'nın ortak söz yazarlığından da bu kadar güzel bir şarkı çıkabilirdi. Bayılıyorum ben de. Aynı zamanda bu şarkının şöyle, bu albümün Murat Dalkılıç'ın kariyerinde şöyle bir hikayesi var. Murat Dalkılıç bu şarkıyla birlikte o dönemin en iyi çıkış yapan erkek sanatçısı seçilmişti. O dönemde Kasaba isimli bir şarkısı da çok fazla dinlenmiş ve Türkiye'de bayağı bir gündem olmuştu. Hatta şunu da söyleyebilirim ki bu en iyi çıkış yapan sanatçı ödüllerinden bir tanesini de 2021 yılında ben almış bulundum. Bu da benim hayatımdaki en özel anlardan bir tanesiydi. Ne kadar üretiyorum müzik tartışılır. Çünkü çok uzun zamandır böyle çok seri bir müzik akışında olmak istemiyorum. Bu benim tercihim değil çünkü. Bunun sebebi de çünkü kaliteden taviz vermeden böyle birazcık daha ağır ve en çok içime sinen parçayı çıkarmak istiyorum. Yarın öbür gün umarım ki Murat Dalkılıç abimin izinden de giderek onun gibi müzik piyasasında da sallayacak, çok güzel, keyifli eserler de üretebilecek biri olarak anılırım ben de. Şimdi bir Türk müzik pop efsanesiyle sizleri baş başa bırakacağım. Şarkımız Hande Yener yorumuyla geliyor. Ve bizlere ne diyecek? Kırmızı diye seslenecek. Keyifli dinlemeler bir yana.

0: geçiyor.
1: Tam bir Türk müziğinin efsane şarkısıdır bana göre Kırmızı. Ve ne zaman ki bu Türkçe pop müzik partilerine gidersem bu şarkıya her seferinde rastlamak bana göre çok olası. Ve gerçekten de hepimizin artık ezbere bildiği bir efsanedir bu şarkıda. Bu arada size bugünkü beni mutlu eden bir olaydan bahsetmek isterim. Ben biliyorsunuzdur belki Polonya'da iki tane gazetede, birinde kültür yazarıyım, birinde de sanat yazarıyım. Birazcık o noktada tabii ki kültür sanat için birçok insan uğraşır ama ben kültürle sanatın ayrı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir tanesi bir eser üretmek ve bir yaratım süreci gerektirirken, diğeri de o toplumların aslında davranış biçimlerinin nereden nereye geldiğini ve bu davranışların nasıl pekiştiğini anlatmak için birebir konular olmuş oluyor. Tabii ki içlerinde çok ciddi bir bağ da var ama bana göre bunlar ayrı ayrı ele alınması gereken konular. Bununla birlikte şimdi Polonya'ya yakın zaman içinde Temmuz'un sonunda gidecektim. Ve baktığım zaman şimdi bugün de Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi açıklandı. Bir heyecanla acaba hangi tarihte diye bakarken bir Polonya takımıyla eşleştiğimizi ve aynı zamanda ben Polonya'dayken de Fenerbahçe'nin Polonya'ya gelip o maçı oynayacağını fark ettim. Şampiyonlar Ligi'nde tabii ki de ülkemizden hangi takım giderse gitsin destekleyeceğiz ama bir de bunu benim gönül verdiğim takımın da orada olması bağlamında muhakkak ki Polonya'da da bu maça bilet bulmaya çalışacağım ben de. Çok keyifli bir denk geliş oldu benim için de. Şimdi sırada belki son dönemde bilirsiniz bir rap sanatçısıyla birlikte yaptığı şarkıyla bayağı bir gündem olmuştu. Sevgili Çağla, susamışken gönlüm aşka sevgiye diye seslenmişti bizlere. Harika bir cover şarkıydı o da. Şimdi Çağla'nın ama ilk çıkış yaptığı şarkıyla sizleri baş başa bırakacağım ve şarkı 357 milyon dinlenmeye ulaşmış. Bu da onun bir cover şarkısı. İlk yanlış bilmiyorsam Gülşen yorumuyla biz bu şarkıyı biliyoruz. Çağla bize saz mı caz mı diye seslenecek. O zaman keyifli dinlemeler.

Ve Çağla bizlere saz mı caz mı diye seslendi. En sonunda da nerelere gideyim dedi. Bu soruyu ben de kendime çok fazla soruyorum ve muhakkak ki farklı kültürleri tanımaya birçok yere de gitmeye çalışıyorum. Kısmetse Ağustos ayında bir Suudi Arabistan turum olacak. Aslında çok daha öncesinde planladığım

yapmış ve ondan sonrası böyle uçsuz bucaksız bir çöle kendini kaptıran bir manzarası olan çok keyifli bir yer diyorlar. Bakalım yani Suudi Arabistan Ağustos sıcağı ve çöl turunda kendime de başarılar diliyorum. Bunun için de birazcık heyecanlıyım açıkçası. Ama çok farklı bir kültür. Şimdi İngiltere'de yaşadığım için zamanında da orada da Suudi çok fazla dostum oldu benim. Ve gerçekten de özellikle yeni gelen genç kitlesinin kendisini çok geliştirdiğini ve kültürlerini de yabancılara tanıtmakta çok usta olduklarını söyleyebilirim. Şimdiden o Arap kahvesinin tadı damağımda da kaldı. İngiltere'de bol bol içerdim. Vallahi ben de çok merakla bu turu bekliyorum diyebilirim sizlere. Şimdi yine sözlerini Aşkın Tuna'nın yazdığı efsane olmuş bir şarkının İrem Derici yorumuyla sizlere taşıyacağım. İrem Derici bizlere aşkımız olay olacak diye seslenecek. O zaman ne diyoruz? Keyifli dinlemeler.

Ve İrem Dirici bizlere aşkımız olay olacak diye seslendi harika bir yorumla. Bu arada İrem Dirici'nin babası Türkiye'nin en önde gelen reklamcılarından biridir. Sevgili Hulusi Dirici. Onunla da birkaç kez muhabbet edebilme imkanı buldum. Kendisini zaten Google'a da sorarsanız yaptığı reklamların neler olduğunu sizler de muhakkak hatırlayacaksınızdır. Çok muhteşem bir beyindir sevgili Hulusi Derici de. İrem Derici de Dobra karakteriyle son dönemlerde çok fazla gündemde. Hani açık sözlü Dobra karakteri bazen hani insanların kabalık diye tanımladığı çok net söylemleriyle bayağı bir gündemde ve yine 100 milyonlar dinlenmeye devam ediyor. Çok değişik, denenmemiş deneyen bir kariyer planlamasıyla geldi sevgili İrem Derici de. İnşallah daha nice güzel şarkılarını seslendirsin, yorumlasın. Bizler de onu burada paylaşmaya devam edelim. Aşkımız olay olacak yorumu da bence çok ayrı bir tat, çok ayrı bir renk. Severek de dinliyoruz. Şimdi sırada bir dönem TikTok'unu sallayan ve herhalde o dönem en çok video çekilmiş şarkılarından bir tanesi gelecek huzurlarınıza.

normal şartlarda ilk başta Serdar Ortaç'tan dinlediğimiz bir şarkıydı. Ama artık Bengü ile o kadar çok özdeşleşti ki Bengü dendiğinde akla gelen ilk şarkılardan biri oldu bu şarkıda. Bengü bize Heyecan diye seslenecek. O zaman keyifli dinlemeler.

Ya benim babamın söylediği bir laf vardır. Şunu söyler. Bir şarkı eğer tribüne düştüyse o şarkıyı durdurmak zordur ve artık efsane olarak hafızalara kazınır der. Ve bana göre artık bu Bengü'nün heyecan şarkısı çok önceden okunmuş olsa bile TikTok'un da verdiği bir virallikle tüm statlara düşmüş bulunmakta ve bana göre de fazlasıyla hak ediyor. Sevgili Serdar Ortaç'ın da bu noktada kalemine sağlık diyelim. Valla o coşkuyu, o keyfi hissettiren şarkılardan biri. Ben çok severek dinliyorum. Bengü'nün de yorumuyla birlikte bana göre çok ekstra başka bir tat kattı bizlere. Şunu söyleyebilirim. Şimdi mesela sanat camiasına da birçok kişiyi birbiriyle kıyaslarlar. Mesela bunun en büyük örneklerinden bir tanesi Demet Akalın'la Hande Yener arasında yaşanıyor bizim. Ama bana göre sanatçıların her biri farklı bir renk bu sektördeki. Yani siyah olmadan da aynı işte resmi çizemezdik, beyaz olmadan da çizemezdik. Bu yüzden de hep birlikte bu sektöre başka bir tat, başka bir renk katıyoruz. O yüzden de bu tarz böyle kıyaslamalar, tatlı kıyaslamalar çok tatlı gelse de hep birlikte müzik sektöründe çok güzel işler yapalım. Türk müziğini daha da yukarıya taşıyalım umarım. Şimdi sırada eski bir bu geçen sene çok viral olmuş bir şarkıyı sizlere paylaşmıştım, Bengü'den Heyecan. Şimdi de bu senenin en büyük TikTok hitlerinden bir tanesi gelecek. Çok eski bir şarkı ama TikTok'taki çekilen videolarla tekrardan gündemimize geldi. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şarkımız Sibel Can'dan geliyor ve bizlere Kıskıvrak diye seslenecek. O zaman ne diyoruz? Keyifli dinlemeler.

Ve Sibel Can bizlere Kıskı Bırak diye seslendi. Bana göre Türk müziğinin yaşayan en büyük efsanelerinden bir tanesidir. Hani bana göre bir Sezen Aksu'dur. Ondan sonra da Sibel Can da kesinlikle ikinci sıraya benim gönlümde adaydır diyebilirim. Şimdi sırada artık son şarkımız var. Ve bende aslında yeri çok ayrı olan bir şarkı. Fena Karıştım isimli ve en çok dinlenmeye sahip olan şarkımla veda etmek istiyorum sizlere. Bu şarkı 3,5 milyon sadece YouTube'da dinlendi, izlendi. Çünkü çok tatlı da bir klibimiz var. Ve bu klipteki dostlarımın da hepsi aslında çok sevimli internet fenomenleri. Hepsinin milyon takipçisi var. Buradan kendilerine de vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkürü borç bilirim. Tabii çok güzel emekler döndü bu şarkıda. Söz yazarlığında sevgili yine Aşkın Tuna ile birlikte ortak yazımız var. Vallahi hani inşallah daha nice güzel milyonlara kavuşmak dileğiyle. Şimdiden yeni şarkı çalışmalarına da başladım. Birazcık bu ara bunun yoğunluğundayım. Aynı zamanda işte bir yerlere yazı yetiştirmeye çalışıyorum sanat ve kültürle alakalı. Polonya'dan Hong Kong'a kadar değişik bir uluslararası yayıncılık deneyimim olabilme imkanı oldu. İşte bir yandan burada sizlerle kavuşmanın mutluluğu içindeyim. Bir yana FM aracılığıyla sizlere sesimi duyurabilmenin mutluluğu içindeyim. Şimdi de tabii ki bu yeni şarkılarla birlikte tekrardan bu tarz 3,5 milyon gibi, belki de bunun kat be kat fazlası. Çünkü ne demişler? Hedefini yükseğe koy ki bunu dile. Öyle olsun demişler. İşimiz Allah'a kaldıysa oldu bir Şems-i Tebrizi felsefesinden yola çıkarak da bunu rahatlıkla söyleyebilirim. O zaman ben de bu vesileyle manifestlemiş olayım. En çok dinlenen şarkımı sizlerle paylaşarak sağlıcakla kalın. Haftaya tekrardan görüşmek dileğiyle. Sevgi ve selamla. Hoşça kalın.

İyi akşamlar sevgili Viyana FM dinleyicileri. Akif Özcanlısınız. Hepinize en derin sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum ve iyi eğlenceler diliyorum. Güzel bir akşam olsun hepimiz için. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks ve 23. Viyana Mega Gastro katkılarıyla bu güzel akşamda da yine sizlerle birlikteyiz efendim. Çarşamba akşamında hafta ortasında beraberiz. Bendeniz Akif Özcan, hepinize saygılarımı sunuyorum. Yoldaysanız iyi yolculuklar. Esnafsanız hayırlı işler, evdeyseniz iyi istirahatler. Hepinize bir kez daha iyi eğlenceler.

Emircan İrek ve Geçmiş Geçmiş'te isimli bu güzel çalışması kulaklarınızda oldu efendim. Hepinize bir kez daha iyi akşamlar, bir kez daha hoş geldiniz, şeref verdiniz. Eskiler yeniler ama daima en iyiler tabii ki Viyana FM'de sizlerle buluşuyor efendim. WhatsApp hattımız +43 660 130 1979 660 130 1979. Bekleniyorsunuz efendim, gönderin gelsin bakalım. Evet, Avrupa'daki temsilcilerimizin rakipleri de belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turuna Fenerbahçe'nin rakibi Górnik Zabrze oldu sevgili dinleyiciler. Yine Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda efendim Beşiktaş'ın rakibi de Midtjylland diye bir takım. Vallahi ilk defa duyuyorum. Umarız bu takımları geçer. Górnik Zabrze mesela, ben bu takımları açıkçası bilmiyorum. Bu benim ayıbım olsun ya da ayıbım olmasın, o kadar belki ilgilenmiyorum ya da bilmediğim, takip etmediğim bir lig de olabilir. Belki çok daha yakından dünya futbolunu takip edenlerin bildiği takımlar olabilir. Lütfen takımlarda kusura bakmasınlar. Ben bilmiyorum yani. UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda ise Başakşehir'in rakibi Sarajevo Inter Turku mücadelesinin Başakşehir'le Sarajevo Inter Turku mücadelesinin galibi olacakmış yani. Ya Sarajevo ya da Inter Turku takımlarından bir tanesi Başakşehir'in Konferans Ligi'nde 2. ön eleme turunda rakibi olacak. Fenerbahçe'ninki Górnik Zabrze, Beşiktaş'ınki Midtjylland isimli bir takım olacak efendim. Henüz tarihler açıklanmamış ama rakipler belli oldu. Detaylar Viyana FM Instagram adresinde ve çok daha fazla haber içinde yine sayfamızı takip edebilirsiniz ya da viyanafm.com adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Radyonun yeni açanlar, sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Viyana FM'de Akif Özcan Rüzgar'ı bu güzel çarşamba akşamında essin bakalım. İyi eğlenceler.

0: Biyomev. Harika bir şarkıyı daha geride bıraktık efendim. Sıktı mı canını ve Ersay Üner kulaklarınızda oldu. Şimdi de yine nefis bir şarkı daha var listemizde. Tan Taşçı. Dün Ersay Üner'le karşılaştım. Diğer çalıştığım radyomuzda merhabalaştım. Buradan ona da sevgilerimi gönderiyorum. Gerçekten çok harika bir müzisyen, çok başarılı bir insan. Çok süper şarkılara da imza atıyor. Her şey onun gönlünce olsun diyorum. Ersay Üner'le de. Yani sanat camiasında, radyo camiasında birçok sanatçıyla tanışma fırsatı buldum. Aynı ortamda denk gelme fırsatı buldum. Birlikte programlar yaptığımız sanatçılarımız oldu. Ama Ersay Üner'le hiç böyle karşılaşmamıştık. Dün diğer çalıştığım radyomda karşılaşma imkanı buldum. Orada bir programa katıldı. Güzel de bir program oldu. Buradan sevgilerimi iletiyorum kendisine. Ve ardından geçtiğimiz hafta pazar günü İstanbul'da Beşiktaş Tüpra Stadyumu'nda konser veren ve bu konserlerinin üçüncüsünü düzenleyecek olan Tan Taşçı ile devam edeceğiz. Yani daha doğrusu İstanbul'daki stat konserlerinin üçüncüsünü düzenleyecek. İki tane belirlenmişti 12-13 Haziran diye. Yoğun istek üzerine 1 Temmuz'a bir konser daha ekledi Tan Taşçı. Gerçekten bunu fazlasıyla hak eden bir isim. Çok özel bir kişilik ve harika şarkılara imza atıyor işte. O yepyeni şarkısı Gidişat. Şimdi Viyana FM'de Akif Özcan'da.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam. Ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

Sabah Avusturya saatiyle 05, Türkiye saatiyle 06'da Dünya Kupası'nda D grubunda ikinci maçımıza çıkacağız Paraguay karşısında. İlk maçımızda bir şanssızlığımız oldu, öyle diyelim, nazarlık diyelim, kötü bir başlangıç oldu, kabul ediyoruz. Umuyoruz ki Paraguay maçında bu gidişatı değiştireceğiz, Tan'ın az önceki şarkısında olduğu gibi. Bu gidişat değişmeli. İnşallah Paraguay'la millilerimiz, yıldızlarımız, bizim çocuklarımız gerekeni yapacak ve tabiri caizse gönlümüzü alacaklar diye düşünüyorum ben. Evet, Samet kardeşler, Sıla Şahin, Ay Ay şarkısı milli takım için yeniden revize edildi ve Ay Yıldızım şeklinde okundu. Birçok sanatçımız milli takımımız için güzel şarkılar düzenlemeye devam ediyorlar. Ben de naçizane Akif Özcan olarak Canım Türkiye'm ve Türkiye Milli Takım Marşı isminde iki tane marşımı Spotify'da ve tüm dijital platformlarda yayınladım. Söz müziği bana ait ama yapay zeka tarafından seslendirildi. Bunları Akif Özcan Türkiye yazarak Spotify'da, YouTube'da ve tüm dijital platformlarda bulabileceğinizi de hatırlatayım. Evet, sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks ve 23. Viyana Mega Gastro katkılarıyla yayındayız efendim. Canlı canlı devam ediyoruz Viyana FM'de, müziğin kalbinde. Artı 43 660 130 19 79 Viyana FM WhatsApp hattımızdan sizleri de istek ve mesajlarınıza bekliyoruz. Nesrin Açıköz, bol ıhlamur kokulu selamlar Akif Bey diyor. Ihlamurlar toplanmış, mis gibi görünüyor. Oh ne güzel, onlardan mis gibi de güzel böyle çayımız olur. Afiyetle içilir, şifa olsun şimdiden. Hadi devam edelim. Yalın, akşamüstü Viyana FM'de. Yakın.

Evet, iyi akşamlar sevgili Viyana FM dinleyicileri. Akif Özcan'lasınız. Programımız devam ediyor. Sevgili Zeynep Yücel de geldi. Eyvallah. Müdürüm Gezen Zeyno demiş. Kız nerelere gittin sen? Selamlar.

0: Zeki Arkun ve Simge Yeni Biri radyonuzdaydı. Herkese bir kez daha mutlu akşamlar. Viyana FM'de kaliteli müziğin adresinde Akif Özcan devam ediyor. Sevgili dinleyiciler merhaba, İstanbul'dan Sibel ben, istek şarkı çalıyor musunuz demiş. Tabii ki çalıyoruz Sibel Hanım, bekliyoruz. İsteklerinizi, mesajlarınızı gönderin, paylaşalım. Evet, artı 43 660 130 1979'dan siz de istek ve mesajlarınızı bize iletebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Hem mesajları okuyacağız hem istekleri çalacağız hem ara ara tabii ki gündemdeki önemli haberleri de sizlerle paylaşacağız. Avusturya'da siyasetçi maaşlarına 3 yıl sonra zam yapılmış efendim. Ulusal düzeyde görev yapan üst düzey siyasetçilerin maaşlarının gelecek yıl %1 oranında artırılması planlanıyormuş değerli dinleyicilerimiz. Evet, bakalım başka neler var. Kapatılan giriş çıkışlar varmış. Viyana trafiğinin en yoğun noktalarından biri olan A23 Güneydoğu Otoyolu üzerindeki Prater kavşağında kapsamlı yenileme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar nedeniyle bazı giriş ve çıkışlar geçici olarak trafiğe kapatılırken sürücülerden alternatif güzergahları kullanmaları isteniyormuş değerli dinleyiciler. Günde yaklaşık 200-230 bin aracın kullandığı A23, Avusturya'nın en yoğun kullanılan karayolu olma özelliğini taşıyor. Bu nedenle çalışmalar mümkün olduğunca etaplar halinde yürütülüyor ve mevcut şeritlerin büyük bölümü açık tutulmaya çalışılıyor. Yetkililer sürücülere yola çıkmadan önce güncel trafik durumunu kontrol etmeleri ve özellikle yoğun sürelerde, saatlerde ek süre planlamaları tavsiyesinde de bulunuyormuş değerli dinleyicilerimiz. Biz de sizlere haber vermiş olalım. Daha fazla detaylar, daha fazla haberler viyanafm.com'da ve Instagram'da viyanafm adresimizde sizleri bekliyor kıymetli dinleyicilerimiz. Viyana FM. Şimdi yine müzik diyeceğiz. Bengü ve Ümit Sayın Ya Sen Gidip De isimli şarkısıyla radyonuzda olacak. Artı 43 660 130 1979'dan istek ve mesajlarınızı bekliyorum.
1: Akif Özcan.

0: Baharları, kışları çok güzel bir çalışma. Aysel Yakupoğlu kulaklarınızda oldu. Akif Özcanlısınız. Hepinize bir kez daha iyi akşamlar dileklerimi iletiyorum. Güzel mesaj ve isteklerinizi tabii ki bekliyorum. +43 660 130 19 79'da. Sibel Hanım diyor ki oğlum bugün mezun oldu diyor, maşallah. İki oğlum için hayatta başarılar diliyorum. Ebru Gündeş'ten gelirse sevinirim. Bu şarkı çocuklarıma gelsin. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar demişler. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Hem sizi hem de tabii ki evlatlarınızı tebrik ediyoruz. Bugün mezun olan oğlunuzu ayrıca tebrik ediyoruz. Allah zihin açıklığı versin. Hep başarıları daim olsun inşallah. Hayatta hep başarılı, mutlu olsunlar, sağlıklı olsunlar inşallah. Hem kendilerine, hem ailelerine, hem topluma inşallah faydalı, kaliteli, güzel insanlar olsunlar. Bilinçli anne babalar tarafından, ebeveynler taraflarından yetiştirilen inşallah güzel çocuklar olurlar. Sizler çocuklarınıza kıymet veriyorsunuz. İnşallah siz de kıymet gören bir anne, bir hanımefendi olursunuz. Mutlu, mesut yaşarsınız diyelim efendim. O zaman istediğiniz güzel çalışmaya da hemen yer verelim. Hem size hem evladınıza, evlatlarınıza armağan olarak göndermiş olacağız efendim bu güzel çalışmayı. Ebru Gündeş geliyor. Hayatta başarılar diliyorum efendim. İstanbul'dan bizleri dinleyen Sibel Hanım'a ve mezun olan yakışıklı oğluna armağanımız olsun.
1: Akif Özcan.

0: Hayatta başarılar diliyorum Ebru Gündeş. Kulaklarınızda oldu Sibel Hanım'a ve kıymetli evladına armağan olarak gönderdik. Mezun olmuş. Tekrar tebrik ediyor. Başarılarının devamını dileyelim. Buradan Viyana FM'den sevgiler. Çok sevdiğim şarkılardan bir tanesi Sefo'nun. Çok güzel şarkıları var ama bu şarkısı sanki daha bir özel geliyor bana. Daha özel, bakın parantez içerisinde. Güzel ama diğerleri de, bu bir özel bir şarkı. Öyle hissettiriyor bana. Belki ilk defa dinleyenler benim bu özel etkimden sonra parantez içerisinde belki o kulakla dinlerlerse, o dikkatle dinlerlerse belki onlar da öyle hissediyor olabilirler. Acaba ben mi sadece böyle hissediyorum? Dinledikten sonra karar verin. Ama zaten bilenler varsa bu şarkıyı, onların da yorumlarını merak ediyorum bu şarkıyla ilgili. Bu arada şarkıya geçmeden önce Dünya Kupası ile ilgili de hemen bir bilgi aktaralım sizlere. Maçlar oynanmaya devam ediyor biliyorsunuz. Dün oynanan maçlar vardı. Suudi Arabistan Uruguay ile karşı karşıya geldi. 1-1 berabere bitti bu maç. İran Yeni Zelanda mücadelesi yine berabere biten, 2-2 berabere biten maçlardan. Fransa Senegal'i 3-1 ile geçmişti dün oynanan maçlarda. Bugünse Irak Norveç mücadelesi vardı. Norveç Irak'ı 4-1 mağlup etti. Arjantin Cezayir ile karşılaştı. 3-0 galip geldi. Avusturya Ürdün'le karşılaştı. 3-1 ile geçmeyi başardı. Portekiz ile Demokratik Kongo ise şu anda mücadelelerine devam ediyorlar. Durum 1-1 devre arasına gidildi. Bugünün kapanış mücadelesi İngiltere ile Hırvatistan arasında oynanacak. Avusturya saatiyle 22, Türkiye saatiyle 23'te oynanacak bu mücadele. Cumartesi sabah Avusturya saatiyle 05, Türkiye saatiyle 6'da ise Türkiye'miz Paraguay ile karşılaşacak. Şimdiden millilerimize tekrar başarılar. Şimdi Sefo, yine Seni Severdim'le Viyana FM'de. Mega Gastro ve Pindrinks katkılarıyla devam ediyoruz.
1: Akif Özcan. Viyana FM.

Demet Akalın ve Dön Gece Olmadan Viyana Efendi Akif Özcan'daydı. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla devam ediyoruz programımıza. Sevgili Gökhan 12. Viyana'dan selamlar abi, iyi yayınlar demiş. Dükkandayız diyor, arkadaşlarla işleri bir yandan toparlıyoruz ve kulağımız da sende diyor. Sefo'dan bir şarkı isteyecektim ama az önce çaldın, sağlık olsun demiş. Bütün şarkıların güzel diyor. Canımsın, çok teşekkürler sana ve dükkandaki tüm herkese. Selamlar, kolaylıklar, iyi yayınlar diyor. Canımsın, çok sağ ol. Büşra Stuttgart Almanya'dan. Akif selam, iyi akşamlar. Stuttgart'ta her akşam sizleri keyifle dinliyorum demiş. Bir şarkı istiyorum ve çok seviyorum demiş bu şarkıyı. Çalarsan çok sevinirim. Sen oyna gülüm Tekir. Biz de severiz. Sevmez miyiz Büşra? Almanya Stuttgart selamlar. Çok teşekkürler. İyi akşamlar, iyi eğlenceler. Mert Ankara'dan. İyi yayınlar abi. Selamlar gönderiyorum. Taktım kulaklığımı, çıktım balkona diyor. Oturmuşum, çayımı almışım, seni dinliyorum. Şöyle ritmi yüksek, güzel. Böyle hafif de baslı bir şarkı çalarsan sevinirim diyor. Canımsın. Bütün güzel şarkılar sana gelsin. Böyle ritmik, keyifli, güzel şarkılar çalmaya çalışıyorum. Onlardan bir tanesi senin için de gelsin sevgili Mert. Ankara'ya da selamlar. İyi ki varsınız. Artı 43 660 130 1979'dan gönderin gelsin güzel mesaj ve istekleri. Sibel Hanım, bütün çaldığınız şarkılar tüm dinleyicilerinize ve bizlere gelsin. İki oğlumla İstanbul'un serin akşamında sizi dinliyoruz demiş. Tekrar Allah bağışlasın. İki oğlunuza da sevgiler. Bu güzel şarkı size ve oğullarınıza da gelsin. Cennetin

Tüm dünya hepinize selamlar, sevgiler. Çarşamba akşamında birlikteyiz. Gürcan abi de bizimle, Gürcan Önkür. Vallahi bu akşam da maça gidiyorum Akif kardeşim diyor. Murat ve Raşit yok, onlar dinleniyor. Ama biz devam diyor. İyi yayınlar dilerim demiş. Çok çok teşekkür ediyorum sevgili Gürcan Önkür'e. İyi maçlar abicim. Vallahi yapıyorsun bu sporu.

0: Tiefenstern.
1: Her şey boş. Nilüfer yorumuyla geldi. Sonbahara kadar isimli bu güzel çalışmayı Viyana FM'de dinledik. 23. Viyana Mega Gastro ve sıfır şeker sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks katkılarıyla devam. Evet, şu anda Dünya Kupası'nda Portekiz Demokratik Kongo mücadelesi devam ediyor. Maçın 57. dakikası ve bir birlik beraberlik var sevgili dinleyiciler. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım sizlerle. Bu akşamın kapanış mücadelesi önemli bir maç. Ara ara hatırlatıyorum Dünya Kupası'ndaki durumu da sizlerle paylaşıyorum. İngiltere Hırvatistan'la karşılaşacak sevgili dinleyiciler. Avusturya saatiyle 22, Türkiye saatiyle 23'te başlayacak bu mücadele. Güzel mesajlara teşekkürler. Selen Hanım, Akif Bey iyi akşamlar. Eşimle arabaya bindik Salzburg'da. Bir yandan sizleri dinliyoruz, bir yandan yola doğru devam ediyoruz evimize doğru. Yolculukta iyi gidecek bir şarkı çalarsanız seviniriz demişler. Aydın Kurtoğlu, Sonundayız Yolun isimli bu güzel şarkıyı seçtim size ve eşiniz armağan olsun. Yolunuz açık olsun.

İrem Derici ve Çodur Yıkılana Kadar'la Viyana FM'deydi. Akif Özcanlısınız. Herkese bir kez daha mutlu akşamlar. İyi eğlenceler. Artı 43 660 130 1979'dan güzel mesajlarınızı sizleri de bekliyoruz. 10. Viyana. Hemen şöyle dönelim mesaja. Selamlar abi. Sesine sağlık. Favori tende arkadaşlara toplandık. Arabada sesi açtık dinliyoruz. Sevgiler gönderiyorum demiş. Bir güzel şarkı da ben istiyorum. Gökhan Özen, Demet Akalın, Benden Sorulur Çalarsan Sevinirim diyor. Hemen gönderiyorum. Sevgili Kaan kardeşime de sevgiler. Linz'e, Ebru Hanım'a selamlar. Harikasınız Akif Bey, iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Linz'den sevgiler. Kahvemi yudumlarken radyomun sesini de açtım. Şarkı seçimleriniz gerçekten çok iyi. O zaman bize de sıradaki şarkıyı istemek düşer demiş. Ben de size afiyet olsun dileklerimle çok çok teşekkür de ediyorum Ebru Hanım. Bu güzel şarkıyı size de hediye ediyorum.

Hande Ünsal ve öpe öpe kulaklarınızda oldu. Yayınımız devam ediyor. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla kaliteli müziğin adresinde Viyana FM'de Akif Özcanlısınız. İyi akşamlar Akif midir diyor. Sevgili Ayşe Hollanda'dan çok teşekkür ediyorum. Ben de güzel bir akşam diliyorum sevgili Ayşe'ye. Tüm sevdiklerine, ailesine armağan edeceğim. Çalacağım tüm güzel şarkıları. Sevgili Murat Erdatlı da geldi. Murat abi nasılsın? Hayırlı akşamlar dilekleriyle selam müdürüm demiş. Eyvallah. Yardır Murat. Güzel şarkılarımız senin için gelsin. Kıymetli eşiniz Emine Hanım için gelsin. Tüm sevdiklerinize gelsin. İyi ki varsınız. Viyana FM güzelse sebebi sizlersiniz. Hadi devam.

Sevgili Bedia da geldi. Bedoş'umuza da iyi akşamlar dileyelim. O da hayırlı yayınlar müdürüm, hayırlı akşamlar, nasılsın demiş. Sana ve dinleyen herkese mutlu, huzurlu bir akşam diliyorum demiş. Çok teşekkürler, hoş geldin. İyiyim, şükürler olsun, umarım sen de iyisindir. Sevgilerimi iletiyorum. Ben de sana, ailene, sevdiklerine güzel bir akşam diliyorum. Ve bu güzel şarkıyı da armağan olarak gönderiyorum. Pindrinks ve Mega Gastro ile Akif Özcan devam ediyor. Ne sen?

Yine çok güzel bir çalışmaydı efendim. Keyifle dinledik. Hadise ve 5 sene radyonuzda oldu. Şimdi Umur Doğma ve Zor şarkısıyla devam edeceğiz. Bu arada sevgili Ayşe biraz geç kaldı. Mümkünse diyor, istek için geç kalmadıysam Çağlar Akkaya'dan Tımbıllı istiyorum demiş. Yani şu anki çaldığımız şarkılara da Tımbıllı ne gider. Ne güzel gider Ayşe. Ama tabii seni kırmayacağım. Kapanışı Tımbıllı ile yapalım. Şimdi Umur Doğma, bir yana efendim.

Güliz Ayla ve Hava Civa radyolarınızda oldu. Var ya böyle çevremizde bu tip insanlar değil mi böyle? Hava Civa. Bir de böyle hallederiz Kadirciler vardır. İşleri güçleri, havalar, civalar. Olmayanı olmuş gibi anlatmalar. Az olanı çoğaltmalar. Abartmalar. Bir şey istersin, hallederiz Kadircilikler. Hep Hava Civa. Hep. Tenekeden de ses geliyor böyle boş tenekeden vurunca. Var çevremizde böyle insanlar maalesef. Ayşe diyor ki az neşe gelsin diyerek bilerek yaptım diyor. İyi yaptım.

Blok 3 ve Sebebi Var kulaklarınızda oldu. Kıymetli Viyan FM dinleyicileri, benim güzellerim, benim yakışıklılarım. Geldik programın sonuna. Ayşe, kız neyi iyi ettin ya. Böyle bir neşe gelsin demiş. İyi yapmış, ben de kapanışa bu güzel çalışmayı hazırladım. Tımbıllı, Sağdan Gel, Çağlar Akkaya ile veda ediyoruz. Yarın akşam yeniden birlikte olacağız. Sizleri seviyorum, seni ayrı seviyorum. Değerli sponsorlarımız 23. Viyana Mega Gastro ve sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks'e çok çok teşekkürler. Viyana FM'de kalın, hoşça kalın. Hepinizi sahneye davet ediyorum. Görüşürüz.

0: Biyomerva. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber. Avusturya'da vatandaşlık şartları değişiyor. Avusturya hükümeti vatandaşlık başvuru kurallarında önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Hükümet, Almanca şartını B1 seviyesinden B2'ye yükseltmeyi ve zorunlu entegrasyon kursları getirmeyi planlıyor. Yeni düzenleme ile birlikte süreç dijitalleşirken basit idari cezaların vatandaşlığa engel olma durumu esnetilecek. Çocuk Üniversitesi'nde kayıtlar başladı. Viyana'da 7-12 yaş grubuna yönelik geleneksel çocuk üniversitesi için kayıt süreci başladı. 13-24 Temmuz tarihleri arasında Geleceğin Gücü temasıyla düzenlenecek programda 4000'den fazla çocuk sınav ve not baskısı olmadan bilim, teknoloji ve çevre konularında 370 farklı dersi deneyimleyecek. ABD-İran ateşkesi Pompei'ye yansıdı. Körfez'de yaşanan gerilim sonrası İran ve ABD arasında sağlanan ateşkesin ardından petrol piyasalarında yaşanan düşüş Avusturya'daki akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Viyana'da benzin ve dizel fiyatlarında belirgin bir gerileme görülürken Super 95 benzinin litre fiyatı 1,67 euroya kadar geriledi. Dizel ise 1,71 euro seviyesine düştü. Acil durum ekiplerini engelleyenlere ağır ceza. Acil durum ekiplerinin çalışmalarını engelleyen, olay yerinde kalabalık oluşturan veya kamu düzenini bozan kişilere yönelik cezalar artırılıyor. Yeni düzenlemeye göre bu tür ihlaller için para cezaları %50 yükseltilecek ve 750 euroya kadar çıkabilecek. Düzenlemenin acil ekiplerin görevini daha hızlı ve güvenli yapmasını amaçladığını belirtti. Tangent'e yenileme çalışmaları sürüyor. Viyana trafiğinin can damarı A23 Güneydoğu Otoyolu üzerindeki Prater kavşağında yürütülen genel yenileme çalışmaları kapsamında bazı giriş ve çıkışlar kapatıldı. Okuldan uzaklaştırma cezaları artıyor. Avusturya genelindeki okullarda şiddet, tehdit ve ciddi disiplin ihlalleri nedeniyle uygulanan okuldan uzaklaştırma cezaları rekor seviyeye ulaştı. Ülke genelinde en çok ortaokul ve ilkokullarda tırmanışa geçen bu disiplin sorunlarının önüne geçmek amacıyla eğitim sisteminde zorunlu rehberlik ve destek programları başlatılacak. Askerlik ve sivil hizmet süreleri uzuyor. Avusturya'da zorunlu askerlik süresini 6 aydan 8 aya, sivil hizmet süresini ise 9 aydan 12 aya çıkarmayı hedefleyen 8+2 modeli tartışılıyor. Güvenlik uzmanları artan küresel tehditler nedeniyle reformun derhal hayata geçirilmesini istiyor. Sınır kontrolleri 3 ay daha uzatıldı. Avusturya hükümeti düzensiz göçle mücadele ve kamu güvenliğini sağlama gerekçeleriyle Çekya, Slovakya, Macaristan ve Slovenya sınırlarında uyguladığı genişletilmiş kontrolleri 3 ay daha uzattı. Yeni uygulama pazartesinden itibaren yürürlüğe girecek ve sınır bölgelerinde yoğun denetimler devam edecek. İçişleri Bakanı Gerhard Karner, sınır güvenliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgularken AB içi ise sınır kontrollerinin kademeli olarak kaldırılmasını öneriyor. Avusturya'da internet kullanımı rekor seviyede. Yapılan bir araştırmaya göre Avusturya'da internet kullanımı rekor seviyeye ulaştı. Ülkedeki insanların haftada ortalama 44 saatten fazla zamanı çevrim içi geçirdiği ve dijital dünyada hiç olmadığı kadar uzun süre kaldığı belirlendi. Uzmanlar bu sürenin giderek arttığını ve dijital bağımlılık riskine dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Organize dilencilik yasaklandı. Şitiyarmark eyaletinin Bruck kasabasında organize dilencilik yasaklandı. Bruck Belediyesi, şehir merkezi, pazarlar ve etkinlik alanlarında dilenciliği yasaklayan Avusturya'daki ilk belediye oldu. Kurallara uymayanlara para cezası uygulanacağı açıklandı. Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca. Viyana'da polisin dur ihtarına uymayan alkollü bir sürücü saatte 230 km hıza ulaşarak trafiği birbirine kattı. Kırmızı ışıkları ihlal edip yayaları tehlikeye atan 39 yaşındaki Rus sürücü çitlere çarparak durabildi. Araçta uyuşturucu madde tespit edilirken Rus vatandaşı ve yanındakiler polis tarafından gözaltına alındı. Online vinyet dolandırıcılığına dikkat! Avusturya Otoyol İşletmesi sürücüleri dijital vinyet cezası bahanesiyle hedef alan yeni bir dolandırıcılık yöntemine karşı sürücüleri uyardı. Dolandırıcılar vinyetsiz kullanım cezası bahanesiyle sürücülere sahte e-posta ve mesajlar göndererek kişisel ve banka bilgilerini ele geçirmeye çalışıldığı bildirildi. Yetkililer bu tür mesajlara itibar edilmemesi ve bağlantılara tıklanmaması uyarısında bulundu. Vinyet işlemlerinin yalnızca resmi kanallar üzerinden yapılması gerektiği vurgulandı. Alkollü sürücü kazaya neden oldu. Tirol eyaletinin Wilsonau kasabasında alkollü bir sürücünün kullandığı kamyonetle otomobil çarpıştı. Kazada her iki sürücü de yaralanırken alkollü sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı. Geceleri yalnız gezenlere saldırılar arttı. Viyana'nın 11. bölgesinde gece saatlerinde ortaya çıkan ve yalnız gezen kişileri hedef alan saldırgan gruplar büyük endişeye neden oluyor. En son yaşanan olayda 19 yaşındaki bir genç darp edilirken 37 yaşındaki bir kişi yaralandı. Peş peşe yaşanan şiddet vakalarının ardından polis geniş çaplı bir soruşturma yürütüyor. Viyana'da okula silahlı saldırı tehdidi. Floridsdorf bölgesindeki bir okulun müdürüne e-posta yoluyla silahlı saldırı tehdidi gönderilmesi üzerine polis geniş çaplı bir operasyon başlattı. Öğrenci ve personelin güvenliği için kampüste tedbirler artırılırken tehdidin ciddiyetine yönelik risk değerlendirmesi devam ediyor. Avusturya'da sıcaklıklar artıyor. Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle Avusturya'nın bazı bölgelerinde bu hafta sıcaklıkların 30 dereceye ulaşması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde ise termometrelerin 36 dereceyi göstermesi öngörülüyor. Yetkililer aşırı sıcakların yanı sıra kuvvetli sıcak hava kaynaklı gök gürültülü sağanaklara karşı da uyarıda bulundu. Viyana'da parçalı bulutlu bir gün bekleniyor. Viyana ve çevresinde parçalı bulutlu bir gün olacak. Hava sıcaklığının gece en düşük 18 derece, gündüz saatlerinde ise yüksek 28 derece olacağı tahmin ediliyor. Avusturya Dünya Kupası'na galibiyetle başladı. 2026 Dünya Kupası J grubunda oynanan karşılaşmada Avusturya Ürdün'ü 3-1 mağlup etti. Grupta oynanan diğer karşılaşmada ise Arjantin Cezayir'i 3-0'lık net bir skorla geçti. Trabzonspor Avusturya kampına geliyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek olan Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya gelecek. Bordo Mavililerin 18-19 Temmuz tarihlerinde Salzburg yakınlarında başlayacak kampın yaklaşık 15 gün sürmesi planlanıyor. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
1: Viyana FM Haber. Sıla esintisi. Viyana FM.

0: Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
2: Her zaman
1: en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Aşk-ı Meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.12 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. Efendim, tüm bunların hatırlatmasını yaptıktan sonra her zaman olduğu gibi bugün de günün ilk çalışmasını, gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza armağan ediyorum. Kocaman alkışlar sizler için geliyor. Ve bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul başlıyor. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma. Bizlerle birlikteydi. Bu güzel eserle birlikte programın startını verdik. Hemen şöyle mesajlarıma dönmek istiyorum. İlk mesajımız, henüz program bile başlamadan sevgili Zeynep Hanım'dan geldi. İstanbul'a, Mega Kent'e selamlarımızı göndermiş olalım. Selam olsun Melih, herkese demiş, eyvallah, teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili Umut Bey bizlere kulak veriyor. Hayırlı akşamlar diliyorum demiş, güzel de bir fotoğraf göndermiş. Yolunuz, bahtınız ve radyonuz açık olsun diyelim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hemen günün sorusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Efendim, bu akşam için sizlere, sizce kaygısız olmak her zaman olumlu bir özellik midir? Neden? Sizce kaygısız olmak her zaman olumlu bir özellik midir? Neden? İster yazılı, ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Efendim, bazı mesajlar, bazı cevaplar programın öncesinde gelmeye başladı ama onlara geçmeden önce güzel bir eser daha dinleyelim istiyorum. Bahadır Tatlıöz bizlerle birlikte olacak. Aşkın Zindanları diyelim. Özgün ile birlikte ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen şöyle mesajlarıma dönmek istiyorum. Sevgili Murat abimiz bizlere kulak veriyor. Selam kardeşim, iyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Herkese selamlar, saygılar. Hoş geldin. Ben de hoş buldum demiş. Eyvallah abi, teşekkür ediyorum. Kendisine ve Erdatlı ailesine saygı, sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Ayşe Hanım Hollanda'dan ben de buradayım demiş. Kendisinin aynı zamanda sorumuza da güzel bir cevabı vardı. İlk cevap verenlerden oldu. Ve dedi ki, bence kaygısız olmak her zaman her durumda olumludur. Stres olmazsın, gerilmezsin. Yani biraz sıradan bir cevap olmuş. Evet, kaygısız olmak güzel bir şey ama şöyle bir ayrıntı var bence. Birilerini, bir şeyleri düşünmediğin zaman ve bu birileri tarafından fark edildiğinde, işte birileri için bir kaygı gütmediğinde, günün birinde kaygı güdülecek bir vaziyete düşersen şayet, yanında kimseyi bulamadığın zaman ben ne yaptım diye derin bir düşünceye dalabilirsin. İşte burada cevap bulamazsak o bir sıkıntı. Ama bunu düşünmek de bir meziyet aslında. Dolayısıyla ben bunu düşünebilen insanı da her zaman takdir ederim. Çünkü bir vicdan, biraz da akıl meselesi. Herkes akıl edemez onu durup düşünmeyi. Sırf kendine toz konmasın diye. İyi akşamlar Melih, hoş geldin demiş aynı zamanda. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Haydi bakalım, günün, gecenin ilk şiirini sizlerle buluşturalım. Ardından yolumuza, yolculuğumuza devam edelim.

sevdiğim, kızıyorsam sana korkumdandır. Üzülüyorsam korkumdandır. Zaman zaman yüzüne gülmüyorsam bil ki yine ondandır. Ben sana kadar korkmadan yaşamayı bilmedim dünyada. En büyük korkumsa karanlıklardır. Gece olunca bakmak gelmez içimden etrafıma. Gökyüzünden alamam gözlerimi. Ve aklım karışır. Yıldıza mı sevdalansam, yoksa aya? Bu gece o yıldızların bilmem kaçıncı kayışı. Bir dilek hakkım var. Ve bir tek sen varsın aklımda. Ve ben seni diledim gökyüzünden. Gülüşünü, gökyüzünü, bana bakan gözlerini, bitmek bilmeyen özlemini diledim. Bir ömür seninle olmayı diledim. Kaderde ayrılık var mı bilemezdim. Belki de bu yüzden bel bağladım yıldızlara. Üzülme sevgilim. Ben seni hep saklarım. Gündüz bulutlara, gece aya. Gündüz bulutlara, gece aya.

Bionerva. Bu şarkılar sizi

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Bu arada gecenin ilk şiiri de ikinci şiiri de sevgili gönüldaşım için gelmiş olacak bu akşam. Onun da bilgisini vermiş olalım. Kendisi dedi ki, selam gönüldaşım, hoş geldin. Huzurlu, mutlu, nazarsız su gibi yayınların olsun. Soruna cevabım, kaygısızlık her zaman bir kusur değildir. Gereksiz endişelerden uzak durmak insana huzur verir, ancak sorumlulukları görmezden gelmek, özür dilerim, sorumlulukları görmezden gelecek kadar kaygısız olmak zarar verebilir. Önemli olan kaygının esiri olmadan, fakat sorumluluklarının da farkında olarak yaşayabilmektir. Hayatı güzelleştiren, biraz kaygısızlıktır. Hayatı ayakta tutan ise biraz sorumluluktur. Dengeyi kurabilen kişi gerçek huzuru bulur. Bugünkü şiirlere ben talibim. Sevgilerimle demiş. Sevgi, saygı, selam bizlerden olsun kendisine. Bütün şiirleri değil, aynı zamanda bütün güzel çalışmaları da kendisine armağan ediyorum. Aslında sadece kaygının değil, hiçbir şeyin esiri olmayacaksın. Yani bir şeyin esiri olmak gerçekten çok tehlikeli. Aşk da buna dahil bu arada, ama yani tamamen de boş vermeyeceksin. Yani aman ona yüz vermeyeyim, şöyle olur böyle olur, aman uzak durayım da azıcık kıymetimi anlasın falan. Kimsenin kıymeti uzakta anlaşılmaz abi. Yani baktın yanı başında da anlaşılmıyor. Uzağa gideceksin elbet, ama yani azıcık uzak durayım da benim kıymetimi

Anlasın demeyeceksin. Bu bomboş bir beklentidir. Yanı başında kıymetini bilmeyen adam sen uzaklaşınca hayatına devam eder. Sen de bunu kendine yediremediğin için bütün hayatın boyunca ya da en azından geniş bir dönem yalnızca şey dersin. Ya benden sonra hayata nasıl devam edebiliyor? Bu senin kendi egonla savaşındır. Burada top o adamdan, karşıdaki kişiden, adam ya da kadın fark etmez, çıkmış demektir. Burada bir yanlış varsa senin yanlışındır ve kendinin farkına varıp dur demen lazım bir şeylere. Denge her zaman esastır. Sevgili Raşit bizlere ulaşmış. Merhaba Melih, sana bir istek şarkısı atacağım. Bakalım hatırlıyor musun veya biliyor musun? İrem'den Git. Teşekkür ederim. Bilmez miyim be? 2000'lerin çocukluğumun yıldızı ya. Yıldızlarından bir tanesi. Öyle söyleyeyim. Çok dinlerdik. Bol bol dinlerdik. Raşit'le de biz aynı dönemin çocuklarıyız aşağı yukarı. Yaşlarımız yakın birbirine. Dolayısıyla eseri tabii ki de bilirim. Sanatçıyı da o dönem ayrı bir severdim. Devran Güneş gelecek. Güllerim soldu diyelim. Ardından Raşit'in isteğiyle buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, İrem kulaklarımızdaydı. Hayalet sevgilim albümünden çok güzel bir çalışmayla bizlerle birlikteydi ki o dönem bu albüm gerçekten büyük ses getirdi. Biz bu ülkenin son internet kafe çocuklarıyız ve ben bu şarkıyı en çok internet kafede dinlerdim. Böyle önümüze gelene bir ufak sevdalanıp derdine düştüğümüz yıllar. Abi, ülkenin son güzel çocukluğunu biz yaşadık. Çok net söyleyebilirim. Ya tamam, şimdi teknolojik açıdan vesaire bizden önceki nesilden, birçok nesilden çok çok öndeler ve çok çok şanslılar. Ama biz onlardan hala bir tık daha şanslıyız. Çünkü hem teknolojiden uzak en güzel son zamanları gördük. Hem bugün hala genç denilebilecek bir yaşta teknolojinin göbeğindeyiz. Dolayısıyla en şanslı nesiliz diyebilirim. Sevgili Raşit'e teşekkür ediyorum. Ve sevgili Zuhal ablamız bizlere kulak veriyor. İyi akşamlar Melih, hoş geldin, iyi yayınlar demiş. Özür dilerim, bu Emine ablaymış. Ya bir fotoğraf göndermişler. İkisini bir arada görünce isme de dikkat etmedim. Zuhal abla diye düşündüm ama kendisini de buraya davet etmiş olalım. Emine ablama da çok çok selam gönderiyorum. Onu gerçekten çok seviyorum. Bunu kendisi dahil bilmeyen yoktur artık. Efendim, hemen şöyle gelen cevaplarıma da bir dönmek istiyorum. Sevgili Dinçer, selam olsun kral, iyi yayınlar. Hafta ortasında yine sendeyiz. Ses tonlaması bazen futbol spikerlerini anımsatıyor. Bilgin olsun, süper demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Yani o da biraz tuhaf aslında ama şarkı anons ederken öyle bir şeyi anımsatması, bunun hissedilmesi, ama güzel de bir şey ya. Rahmetli Ertem Şener'i de bu arada yad etmiş olalım. Madem konu futbola geldi. O da gelmiş geçmiş en iyi yorumculardan bir tanesiydi. Efendim, Doğu bizlerle birlikte olacak. Aşkı kıyamet diyelim ardından. Buralardayız. Haydi bakalım.

Melih Bey merhabalar, iyi akşamlar. İyi yayınlar dilerim. Sizlere bu akşam babamdan yalnızca selam getirebildim. Kendisi bir haftalığına Düzce'ye gitti demiş. Sağ salim geri dönsün inşallah. Yolu bahtı açık olsun. Soruya cevap olarak, kaygısız olmak her zaman olumlu değildir ama insanlar işin kolayına kaçmayı sevdiği için bütün yaşadıklarının üzerini örtmek adına ya da örttüklerini zannetmek adına kaygısızmış gibi davranabiliyor. Ben mış gibi yapan insanlara daha çok acırım çünkü en çok onlar belli eder. Kaygısız insan en kötü ihtimalle hayatından uzaklaştırabileceği insandır. Ama kaygısızmış gibi yapan insana söyleyecek çok da bir şey bulamıyorum demiş. Değil mi? Bir de mış gibi yapanlar var. Gerçi bu durumun kaygıyla alakası yok. Direkt olarak mış gibi yapan insanı sevmiyorum abi. Seviyormuş gibi, işte değer veriyormuş gibi falan. Bunu yapan insanı sevmiyorum. Genel itibariyle bir insanı amiyane tabirle aptal yerine koyma durumu var ama onlar tarafından da bilinmesi gereken bir gerçek var. Karşınızdaki insanların %85'i sizin mış gibi yaptığınızın farkında ve aslında siz öyle görmeseniz de onlar da size miş gibi yapıyor. Farkında değilmiş gibi. Ha, bu eline bir şey verir mi insanın? Tabii ki vermez. Bana sorarsanız yapılmaması da gereken bir şey ama öfkeyle kalkan da zararla oturur. Öyle de bir şey var. Bazen sabredip bir şeylerin zamanını beklemek lazım. Koz toplamak lazım. Bir şeyi nerede söylediğin kadar nasıl söylediğin de önemlidir ya. Yani bir lafın sonunu getiremeyeceksin, arkasını doldurmayacaksan oraya girmeyeceksin. İşte o yüzden miş gibi mış gibi yapmak zaman zaman olumlu olabilir ama her zaman değil. Gözde Oktar bizlerle birlikte olacak, güzel bir çalışmayla bu saatin son çalışması olacak. Ardından reklamlar, onun da ardından buralardayız. Haydi bakalım.

0: reklamlar. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Seveceksin bir kadını, seveceksin acıyı, tatlıyı, inatını, gözleri çıkamayacak aklından, ezber edeceksin adını ve seviyorum diyeceksin kadına, kaçıp gitse de seveceksin. Bir çocuk gibi inadına. Gün gelip şiirler yazmasan da adına, sessiz kalacaksın, gitmek yok inadına. Gün gelip üzülecek, kahredileceksin. Ağlayacak senin için, bunu bir sen bileceksin. İçine atacak yaşını, görmesen de sileceksin. Kısaca sen delikanlı, önce adam olacaksın. Aradığın her ne varsa, sevdiğini de bulacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın.
2: Aşkı meçhul. Aşkı meçhul. Aşkı meçhul.

0: Aşkı meçhul, aşkı meçhul. Her zaman,
1: her zaman,
2: her zaman en iyi,
0: en iyi,
2: en duygusal.
0: Sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile aşkı meçhul devam ediyor. Aşkı meçhul.

0: Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Ve sevgili Hacer Hanım bizlere ulaşmış. Melih Bey merhabalar, iyi yayınlar dilerim. Harika bir akşam, harika bir program. Sorunun cevabına gelecek olursak, saygısız olmak her zaman olumlu bir özellik değildir. Ama çok da kaygı sahibi olmamak gerekir. Ne demiş büyüklerimiz? Azıcık aşım, kaygısız başım. Yani tabii burada ekmekten öte, yemekten öte kaygın olmasın gibi bir yerden de söylenmiş olabilir ama doğrudur ya, karnın duyuyorsa çok da bir şeyi dert etmeyeceksin abi. Ama tamamen de hayatın içinde kaygısız olmak bence mümkün değil. Ve bu kaygısızlık durumu uzun vadeye yayıldığında artık bir yerde sorumsuzluk vesaire vesaire tüm negatif özellikleri beraberinde getiriyor. Bunu da kabul etmek lazım. Dolayısıyla kaygı mühim bir mesele. Esas mesele ne biliyor musunuz? Yani ne için kaygılandığın. Niçin kaygılandığını biliyorsan ve güzel de bir sebebin varsa ne mutlu sana. Ama kaygının bile açıklanabilir bir sebebi yoksa işte o zaman sıkıntı. Yani biraz şey gibi, ilgi çekmek gibi görüyorum ben gereksiz kaygıları. Bir açıklaması olmayan kaygıları. Efendim Serdar Ay Yıldız bizlerle birlikte olacak. Korktum deseydin diyelim. Yıldız Tilbe ile birlikte gelsin. Bu eser de bütün kadınlarımıza armağan olsun. Çünkü bu ülkede maalesef ki kaygılı olurken, kaygılı hissederken en çok onlar haklı. Sebebini bence bu şarkıyı dinleyince anlayacaksınız. Beni uzaklara götüren, zaman zaman bir erkek olarak bile bir şeyleri düşünmeme sebep olan çalışmalardan bir tanesidir. Ara ara program haricinde denk geldikçe dinlerim. Korktum deseydin diyoruz, ardından buralardayız. Haydi bakalım.
1: Korktum deseydin anlardım. Alay etmen komik değildi. Sevebilseydin ayrılık da güzeldi. Özdeşirdik. Bu kadar yakınımdan dönmen soğuttu içimi. Başlayamadık. Gereken değeri verseydin kırılırdım. Şimdi sadece üzgünüm. Zaten sessizdim. Dilsizdi arzularım. Henüz tavırlara dökülmemişti ruhum. Belki biraz oyun istiyordum. Oyunları da ciddiye alırım ben. Yenmeden bırakmam. Oynamadım. Sıkıldım oyuncağıma oyun olmaktan. Annem bana, sen kadın değilsin, doğurmuş kızsın derdi. Evet anne, kimsenin kadını olamadım. Ben hala senin kızınım. Bir de babamın.

Evet, güzel bir iki çalışma bizlerle birlikteydi. Öncesinde Serdar Ay Yıldız düzenlemesiyle Yıldız Tilbe kulaklarımızdaydı. Korkudum deseydin sevmezdim dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Onun ardından Sezer Sarıgöz bizlerle birlikteydi. Zor, gerçekten zor dedik ve sıra geldi gecenin son şiirine. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola. Başkente Pınar Hanım'a selamlarımızı göndermiş olalım. İyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim. Sıradaki tüm çalışmalar siz emektarlara gelsin. Süpersiniz demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Valla geçtiğimiz programda da söyledim. Biz bütün enerjiyi sizlerden alıyoruz. En azından şahsım adına gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bu program hızlı bir şekilde geçiyorsa benim size verdiğim, sizden bana gelen karşılıklı samimiyetten ötürüdür. Dolayısıyla iyi ki varsınız, iyi ki hayatınızın bir köşesinde bizlerin de yeri var. Bu güzel şiiri de yine gönüldaşım, yol arkadaşım, sevgili Ela'ya armağan etmiş olmak istiyorum. Bu arada ben onu aslında hani şiiri tamamen doğaçlama okuduğum için ortaya ne çıkacağını bilmediğimden acaba üzer miyim diye tedirgin olduğum için okumuyorum ama arada bazen o benden böyle güzellikler istiyor, bekliyor. Bunu biliyorum. Dolayısıyla bu şiiri de kendisine armağan etmiş olmak istiyorum. Bu arada sevgili Ayşe Hanım demişler ki ben çok kaygılıyım. Bu yüzden biraz kaygısız olmak isterdim. Değil mi? Her şeyin fazlası zarar. Ama azı da zarar. Yani sıfırı da tüketmemek lazım. Yani ben ömrüm boyunca zaten kaygılandım. Artık 45 yaşındayım, 50 yaşındayım. Bu saatten sonra koy ver gitsin gibi bir şey olmaması lazım. Denge her zaman esastır. Haydi bakalım güzel bir şiir seslendirmeye çalışalım. Fon müziği de beni çok acayip yerlere götürecekmiş gibi hissettim. Bakalım ortaya neler çıkacak. Güzel bir şiir ardından yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz.

sana sevgili. Susuyorsam ya ayıbımdan ya kaygımdandır. Susuyorsam ya ayıbımdan ya kaybımdandır. Korkarım sana ayıp etmekten. Korkarım seni kaybetmekten. Belki korkarım yalnızlıktan. Yokluğunu bir bana, bir başıma izah etmekten. Ben korkarım alışılmamış sessizlikten. Nedensizlikten korkarım. Zaman zaman ettiğim densizlikleri aldırma. Ben çocuk kalamamaktan korkarım. Gül geç yerli yersiz gülüyorsam. Ben gülmeden ölüp gitmekten korkarım. Hor görme gözyaşı döküyorsam ben derdim budur diyememekten korkarım. Ben derdim nedir bilememekten korkarım. Gitme sevgili. Gitme gözlerin gözlerimden. Ellerin ellerimden gitmesin. Gitme sevgili. Yaradan seni dualarımdan. Dualarımı senden eksik etmesin.

hatırlamıyorum ama işte Koparan Show'da falan zaman zaman yer verdiği meselelerden bir tanesidir. Adana şivesiyle söylenmiş bir çalışmadır. Ama Tuğçe Kandemir farkıyla dinleyeceğiz bu sefer. Bakalım şarkıyı o haliyle bilen, hatırlayan, bu şarkı bu hali mi gelmiş diyen çıkacak mı? Merak ediyorum açıkçası. Tuğçe Kandemir bizlerle birlikte olacak. Kıyamıyorum sana diyelim ardından. Buralardayız, haydi bakalım.

0: Hadi. Bahayla gülüm. Geçen hafta pazar günü öğlen 2 gibi Amerikan Adası'nın girişinde sağdan 3. Salyapçı'nın orada takılıyormuşsun.
1: Gevşen biriyle karıştırıyormuşsun.
0: Beni soranlara yalan oldu diyormuşsun.
2: He, anladım ki beni kandırıyormuşsun.
3: Bu anladım. Sen benimle eğleniyor musun?

0: Ion FM.
1: Evet, şarkının her iki versiyonunu da sürpriz bir gelişmeyle sizlere dinletmiş oldum. O arada filmin ismini de öğrenmiş oldum. Bir Kezban, Bir Mahmut filmine yapılmıştı bu güzel eser. Çok uzun zaman öncesinde. Sevgili Tuğçe Kandemir'in bu şarkıyı bu şekilde yorumlayışına şaşırma sebebim bundandır. Çok da güzel yorumlamış. Şarkıya bir renk gelmiş. Çok farklı bir renk gelmiş. Ben her ikisini de keyifle dinliyorum bu arada. Diğer versiyonu da Cenk Çelik seslendirmişti. Her ikisine de saygı, sevgi ve selam olsun bizlerden. Yavaş yavaş gecenin sonuna doğru geliyoruz. Sevgili Gürcan abimiz bizlere kulak veriyor. İyi akşamlar kardeşim, iyi yayınlar dilerim. Ben yine top oynamaktayım. Özür dilerim, top oynamaktan eve dönüyormuş. Şaşırdık mı? Hayır. Abi ne olacak senin bu top sevdan? Anlamış değilim. Sıradaki bütün çalışmaları kendisine de armağan etmiş olalım. Yavaş yavaş gecenin sonuna doğru gelmekteyiz. Murat Boz, Yara Tuz diyelim ardından. Buralardayız, haydi bakalım.

0: Bien FM.
1: Güneş çekildi, şehir sustu sonunda. Bir yabancı gölge gezer yanımda. Avucumda kalan son birkaç parça dökülür yavaşça veda tadında. Ne geri dönmeye dermanım kaldı, ne de bu yangını söndürecek bir ağ.

Evet, yavaş yavaş bu gecenin de sonuna doğru gelmekteyiz. Vedadan önceki son çalışmamız gelecek. Bu güzel çalışmayı bu saate kadar beni dinleyen tüm dostlarımıza armağan etmiş olmak istiyorum. Şöyle onların da ismini hızlı bir şekilde sayalım. Sevgili Emel, Zinat ve Yusuf şu anda bizlere kulak veriyor. Dinçer bizleri dinlemekte. Vahidin Bey bizleri dinliyor. Leyla Hanım bizleri dinliyor. Hülya Hanım bizleri dinliyor. Pınar Hanım bizleri dinlemekte. Ceylan Hanım bizlere kulak veriyor. Kendisine ve eşine selamlarımızı göndermiş olalım. Ayşe Hanım bizleri dinlemeye devam ediyor. Gürcan abimize bir kez daha selam göndermiş olalım. Biliyorum ki Emine ablam beni dinlemeye devam ediyor. Ona da selamlarımızı gönderelim. Gönüldaşım, yol arkadaşım, Ela bizlere kulak veriyor. Ona hem sevgi, hem saygı, hem selamlarımı gönderiyorum. Batu bizleri dinliyor. Annesiyle birlikte selamlarımızı göndermiş olalım. Görebildiklerim şimdilik bu kadar. Bu güzel çalışmayı kendilerine armağan edelim. Mustafa Mert Koç bizlerle birlikte olacak. Ardından veda için buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, bize ayrılan sürenin bu akşamlıkta sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, saatler Avusturya'da 21'i, Türkiye'de 22'yi gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında görüşmek ümidiyle kendinize çok ama çok iyi bakın.

güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun inşallah. Sürçülisan ettikse aşk ola. Kocaman alkışlar son kez sizler için geliyor. Nazan Ölçal kulaklarımızda olacak. Güzel bir çalışmayla ve ben huzurlarınızdan ayrılıyorum. Haydi bakalım.

Bu arada sevgili Gönüldaşım demiş ki veda ettik ama az kalsın mesajı görmüyordum. Demiş ki sağ olsun, güzel şiirlerin için çok ama çok teşekkür ederim. İnce düşüncen için ayrıca teşekkür ederim. Her şiir beni anlatacak diye bir şey yok ki. Zaman zaman zaman zaman özlesem. Senden gelen bir tını bile güzeldir canım, her zamanki gibi. Muhteşem bir yayındı. Çok seviliyorsun. Huzur ve dua ile demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Bu güzel çalışmaları da kendisine armağan etmiş olalım. Bugün de iki şarkıyla birden veda etmiş olacağız.

0: Her zaman en iyi,
1: en duygusal,
0: sevdanın rengi, duyguların derinden, ahengi, Melih ile aşkı meçhul sona erdi.

Ne Can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkı, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böyle seviyorum.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.